kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara
canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler. Daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir, zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamdle tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü.
Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı? Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan, arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlarıysa daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni. Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, embriyodan erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme ona aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan önce Nuh kavmini. Çünkü onlar
çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an'da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Haydi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü.
Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağlındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler. Sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O, yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O,
birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler. Ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları, bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar, hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü onlar daha önce hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.
Şöyle diyorlardı: "Sahi

Dahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler. Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik, onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık, daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik, onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi, onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir. Selam sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu, kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse, ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O, evvel ve ahir, zahir ve batındır.
O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var, altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar İman edenlere şöyle diyecekler: Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: Geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, ''Sizinle beraber değil miydik?'' diye seslenirler. Onlar, ''Evet öyleydi'' derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz, fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, O'nun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır.

0: Bütçe, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği, gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan, cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu, Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu, Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah, kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki İnsanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin, aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Zariyat Suresi 31 ila 60. ayetler Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid surelerinin yer aldığı 27. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet
2: Kur'an

Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Kehf Suresi 23 ila 27. ayet.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبصر به وأسمع.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 28. cüzdeyiz. ...28. cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, yani Allah'ı yücelterek, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitapla başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konulardan ilki hakkın korunmasıdır. İlk sureler olan Mücadele, Haşr, Mümtehine de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde zihar yapan kocasından ayrılmaması, boşanmaması gerektiğine dair Hazreti Peygamberle tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması mesajı verilir. Zihar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde ziharın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay, yani 60 gün peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahla akşamla doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Haşr suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da şeytanın ahirette kandırdıklarını, yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son 3 ayetle de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler O'na aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. ...28. cüzde gördüğümüz ikinci konuysa hakta birleşmek konusu. Bu cüzdeki ikinci grup sureler Saf ve Cuma olup, söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara düşmanlar

Düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma suresinde de Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Üçüncü konuya geldiğimizde haktan ayrılmamak başlığını görüyoruz. 28. cüzdeki üçüncü grup surelerse Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim'dir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure, müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün, Yevmül Cem'in, aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün, yani Yevmüt Tegabün olduğu açıklanır. Dünyada kim Allah'a iman edip güzel salih işler yaparsa, ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter ve onu cennete koyar. Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresinde ise boşanma adabı anlatılır. Allah, gereksiz yere boşanan, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez mesajı verilir. Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah Resulüne itaat emredilir ve peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hazreti Peygamber'in eşlerine dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış iki saliha ve iki kafire, fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız, ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, üç ana başlığı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda 29. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: ...28. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim sureleri yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم

آثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki, onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin, onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan, temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, 60 fakiri doyurur. Bu, Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallarıdır. Kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki 4.'leri o olmasın. 5 kişi yoktur ki 6.'ları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygamberlere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Cehennem onlara yeter. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman, günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilim sahibi olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberlerle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman, bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulunmazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı, ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı. O halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da evlatları da Allah katında kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette ben ve elçilerim üstün geleceğim diye yazmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Sizi onların çıkaracaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dost doğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız," diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki, yüreklerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle, ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı. Ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de, "Bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım," der. Ama ikisinin de akıbeti, içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir. Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda cihad etmek ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmıştır. Onlar sizi bir yakalasalar, size düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar. Ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde yakınlarınız da çocuklarınız da size asla fayda vermeyecek. Allah aranızda hükmünü verecek. Yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, "Hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim. Ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur." demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Şüphe yok ki, içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber, siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara kocalarına harcadıklarını, mehirlerini geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar, inkarcıların kabirdekilerden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmişlerdir. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha sapanları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adın cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur.

hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi, müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler, Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkar etmişti. Biz inananları düşmanlara karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür. Her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler.

her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin. Onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar. Hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da, çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim, ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi. Şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de, onlar bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır, öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz vahiy ışığına iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son!
Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçilerimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındandır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki, belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun, yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebeyseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz.
Allah

gönderdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerine hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama onlara ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Hadi diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe," dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O "Rabbim," demişti. "Yüce katında, cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve

0: yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan selamete çıkar. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim surelerinin yer aldığı 28. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Şaban Calayoğlu. İnsan Suresi.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

الإستبرق وحلوا أساور من فضة

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipek giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. İsra Suresi 100. Ayet. Allah doğruyu görsün, hakla batılı birbirinden ayırsın diye gönderdiği yüce kitabında insana yaratılış özelliklerini açıklar. Çünkü insan ancak mahiyetini, varlığını, zaaflarını, eksik ve fazlalığını, kısaca kendini bilirse, dünyaya geldiği gibi selim bir akıl ve kalple hayatını sürdürebilir. O zayıf yaratılmıştır, acelecidir, yalnız hayrı değil, şerri de ister. Üstelik isteme konusunda çok hırslı ve istediği şeylerin hemen olması için sabırsızdır. Kendisini yaratan, öldükten sonra da diriltmeye kadir olan Rabbine karşı nankörce davranacak potansiyele sahiptir. Tartışır. Haksız isteklerinde bile ısrarcıdır. Ne kadar bilgili olursa olsun, Allah'ın ilminin yanında o hep cahil kalır. Buna rağmen kendisine teklif edilen iman hakkında şartlar öne sürecek kadar sınırları zorlar. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin için bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. İsra Suresi 90-92. Ayetler. Mekke'de Kur'an vahyine ilk muhatap olanlardan bir kısmı işi yokuşa sürercesine böyle taleplerde bulundular. Hatta bu konuda öyle ileri gittiler ki, Hazreti Peygamber'in elçiliğine ancak altından bir evi olursa iman edeceklerini söylediler. Oysa Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilendi ve onlar hakkında siz eli sıkısınız buyurdu. İşte konuya girerken zikrettiğimiz İsra Suresinin 100. ayetinde insanın bu olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve cimriliği katur kelimesiyle tanımlanmaktadır. Katur, çivi ile perçinlemektir. Elini çok sıkı tutanın harcamaktan çekindiği zamanki cimriliğini ifade etmektedir. Rabbin rahmet hazinelerinden maksatsa Allah'ın sahip olduğu mal mülktür. Allah bu mülk üzerinde tasarruf hakkını insana verse, fakirlik korkusuyla kendi ihtiyaçları dışında harcama yapmaktan çekinir, başkalarına verme konusunda cimrilik ederdi. Bununla birlikte ayet müşriklerin imanın şartı olarak ortaya koydukları maddi istekleri kınamakta, onların bu durumda bile mutmain olmayacaklarını insanın fıtratındaki cimrilik duygusu üzerinden hatırlatmaktadır. Bağlamı göz önünde bulundurarak okunduğunda ayetin, Hazreti Peygamber'den gücünün üstünde taleplerde bulunan müşriklere cevap verdiği görülmektedir. Elde edecekleri hiçbir maddi kaynak onların imanlarına vesile olamaz. Çünkü onlar Allah yolunda harcama yapmaktan fakirlik korkusuyla kaçınmakta, mülkünden kendilerine verdiği halde Allah'a şükretmek yerine putlara tapmaktadırlar. Rabbe iman konusunda bile cimridirler. Nitekim Allah Musa aleyhisselamın kavmine de ayet, işaret, delil göndermiş, ancak onlar bu delillerin onları götüreceği noktaya ulaşmamak için adeta ayak diremişlerdir. İnsan Allah'ın bütün varlık hazinelerine sahip olsa bu sefer de onları harcamakta cimrilik eder. Cimriliğin insanın fıtri özelliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda ayette inanan ve inkar eden herkes için bir hitap söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. İnsan psikolojisi ve davranışları arasında bağ kuran ayetten zenginlikle cömertliğin doğru orantılı olmadığı anlaşılmaktadır. Elindekiler çoğalınca vermeye başlar tezi insan için kabul edilemez. Çünkü insanın ihtiyaçları esastır. Ölünceye kadar devam eder. Muhtaç olduğu şeyi esirgeme ve verdiği şeyde karşılık bekleme üzerine kuruludur insan. Verince tükenme korkusu cimriliğini tetikler. Bu durumun temel nedeni Rabbine olan tevekkülünün azlığıdır. Oysa rızkın sahibi Allah'tır. Dilediğine dilediği kadar verir, dilediğinden çekip alır. Atalarımız bu sırrı, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter sözüyle açıklamışlardır. İnsan için yokluk da varlık da bir imtihandır. yoklukta sabrı, varlıkta ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesi beklenen insan, kendisine verilenlerin gerçek sahibini unutup, varlığın sebebi ve sahibi olarak kendisini görmeye başlar. Hatta Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, direse Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz diyerek yanlış mantık yürüten inkarcılar gibi, ben çalışıp kazanıyorum, o da çalışsın diyerek infak etme işine haklı nedenler bulmaya çalışır. Oysa toplumda hasta ve yaşlı ve bakıma muhtaç, akli melekeleri yerinde olmayan, yetim ve benzeri pek çok insan yardım beklemektedir. Her türlü esirgeyiş cimriliğin bir çeşididir. Yardımı, sohbeti, sevgiyi, tebessümü, merhameti esirgemek bir tür cimriliktir. İnsan bazen dostluğunu bile esirger. Diğer kötü huylar gibi cimrilik de insanı yalnızlaştırır, mutsuzluğa sebep olur. Çünkü gerçek iyiliğe ulaşmanın sırrı vermektir. Hem de neyi seviyorsa ondan veren iyilik yapmış sayılacaktır. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet. İslam, insana istikameti, işlerinde doğruluğu tavsiye eder. Her davranışın orta yolunu tutmak, dengeyi sağlamak zor ama gereklidir. Ayetler, cimrilik ve israf arası harcamanın yoluna işaret eder. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Allah, elini boynuna bağlama, onu tamamen de açma demek suretiyle insanın cimriliğini, malını kendini zora sokacak şekilde dağıtmasıyla aynı düzlemde değerlendirmektedir. Bu durumda insana düşen Rabbinin emrine tabi olup kendisine verilen zaafların imtihan olduğu bilinciyle usulüne uygun hareket etmektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerimeler.

yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların tenleri ondan dolayı ürperir. Sonra tenleri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Zümer Suresi 23. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. Ve ihtilâfil leyli ven nehâr vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâs. وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sadakallahul Azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
4: Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Nesil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Mü'minun Suresi 42. Ayet. Her canlının, hatta her varlığın bir ömrü var şu fani dünyada. Yeryüzündeki herkesin öleceğini buyuruyor Yüce Allah. Bazıları servetlerini kendilerini ölümsüz kılacak sansa da, ölümsüz olabilmek mümkün değil bu dünyada. İnsanların bir ömrü olduğu gibi, milletlere de bir ömür biçilmiştir. Ad, Semud, alt üst edilen şehirler, Sodom ve Gomorre, İrem bağları, çöl patikalarındaki Ahkaf şehirleri, şatafatlı sarayında Firavun ailesi, hepsi de kalıntılarıyla hala fısıldıyor kulaklara. Mazide yaşanmış isyanları, itaatleri. Kur'an bu kalıntılara ibret almak için bakmamızı söylüyor. Ne olmuştu bu memleketlere? Kur'an cevap veriyor bize. Bir toplumu yok etmek istediğimizde, zenginlik ve refahtan şımarmış olanları iktidara getiririz. Onlar orada her türlü kötülüğü işlerler. Böylece o memleket bir daha iflah olmaz. Artık oranın altını üstüne getirmişizdir. Helak edilen bütün kavimlerde bu ilahi kanun işledi. Söz sahibi olanlar, çıkar sahipleri, peşlerine takılan kitleleri aldatıp kandırdılar tarih boyunca. Kur'an'a göre siyasi ve ekonomik şımarıklık, toplumun helakini belirleyen ana faktörler oldu. Tarihin hangi dönemine bakarsak bakalım, bu böyle. Bütün bu faktörlere rağmen, tarihte kimileri inançsızlığın içinden öyle bir sıyrıldı ki, Allah'ın rahmeti, onları çepeçevre kuşattı. Fakat kimileri de yanındaki peygambere rağmen hakikati göremedi. Hatırlayalım, gemisinde kurttan kuşa her çeşit hayvanı doldurarak tufanın sularına açılan Nuh'u. Fakat kurtaramadı kendi evladını. Hatırlayalım, bir avuç müminle sabaha karşı zalim kavminden kaçan Lut'u. O da kurtaramadı aynı yastığa baş koyduğu hanımını. Kur'an'ın tabiriyle Nuh'un oğlu da, Lut'un karısı da geriye kalanlardan oldu. Yani geçmişin kültürüne, uygulamalarına ve dinine bağnazca takılıp kaldılar onlar. Kısaca bu dünyadan öyle kavimler geçti ki, şimdi onlar dün hiç yaşamamış gibiler. Allah Kur'an'da insanları milletler ve kabileler halinde yaratmış olmasının sırrını, toplum halindeki insanların birbirini daha rahat tanımasına bağlıyor. Toplum bir sosyalleşme zemini, insanın dünyayı tanıyacağı bir alan. İbadetlerimiz toplum içinde daha bir anlam kazanıyor. Allah bir toplum kendisini değiştirmedikçe o topluma olan muamelesini de değiştirmiyor. Değişmek için ne yapmalı peki? Ne yapmalı iyiye, güzele doğru ilerlemek için? Toplumu ayakta tutan temel yapı taşı ailedir Efendimiz'e göre. Allah

0: Resulü her türlü değersiz hazinenin karşısında değerli bir hazineyi, bir anne ve bir eş olarak kadını yerleştirmiş. Değişim ancak kadınla, anneyle ve aileyle sağlanabiliyor toplumda. Aile bütünlüğünü kendisine sağlam bir temel yapan bir toplumun, muhteşem bir uygarlık olarak insanlığa damgasını vurmaması için bir sebep yok. Bir toplumun ayağa kalkabilmesi için formül, Hadid suresinde verilmiş. Allah bir uygarlık için gerekli üç şeyin, Kur'an'ın kendi tabiriyle, mizan, kitap ve hadid olduğunu söylüyor bize. Mizan, terazi demek. İnsanlık tarihinde adaleti ifade ediyor. Adalet, toplum için ilk şart. Sonra kitap geliyor. Bununla ilahi vahiy ile uyumlu kültür, bilgi ve teknik kastediliyor olmalı. Üçüncü kelime hadid, demir demek. Kur'an yorumcuları bu kelime hakkında çok şey söylemişler. Kılıç diyen var buna. Çünkü klasik dönem Kur'an yorumcularının yaşadığı orta çağda bir toplumu ayakta tutan şey savaş ekonomisi ve fetihlerdi. Demir, kılıç demekti ve kılıçla dolaylı olarak ganimet, yani para kastediliyordu onlara göre. Kimi Kur'an yorumcuları ise lafı fazla dolaştırmadan ilgili ayetteki demir kelimesinin doğrudan doğruya para demek olduğunu söylemekte. Müslüman bir toplumun hayatında paranın ne ifade etmesi gerektiğini bizlere anlatan o müthiş tarihi vesika var elimizde. Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimet dağıtımında Medineli bazı gençler, Hevazinlilerin kanları bizim kılıçlarımızdan damlarken, Peygamber Mekkelilere bolca ganimet veriyor diye itiraz etmişlerdi. Oysa Peygamber haksızlık yapar mıydı hiç? İslam'a kalplerini ısındırmak için ilahi buyruk gereği, yeni Müslüman olanlara ganimetten biraz daha fazla vermişti, o kadar. Efendimiz Medineli Müslümanlara, Mekkeliler buradan yanlarında servetle gidiyor olabilir. Ama siz evlerinize daha kıymetli bir şey götürüyorsunuz. Allah'ın Resulünü demişti. Allah'ın Resulü sözlerini, ey insanlar! Çok yakında sizler, idarecilerin aslan payını pervasızca kendilerine ayırdıklarına şahit olacaksınız. Fakat ben ahirette havuzun başında olacağım diye bitirmişti. Allah'ın Resulü tek ganimetin küpler dolusu altın ve gümüş olmadığını, ahiretteki Kevser havuzu gerçeğiyle anlatmıştı ashabına. O bir taraftan ganimet dağıtan bir lider olarak dünyevi otoritesine, diğer taraftan Kevser havuzunu müjdeleyen bir elçi olarak uhrevi otoritesine dikkat çekiyordu. Kur'an en güzel örnek odur demiyor muydu zaten?
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
2: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 105. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.

dosdoğru dine çevir yüzünü. Peygamberimiz tebliğ vazifesi gereği Mekkeli müşrikleri her fırsatta İslam'a davet ediyordu. Fakat onlar bir türlü bu davete yanaşmıyordu. Bunun üzerine gerideki ayetlerde Allah, geçmiş ümmetlerin başına gelenlerin Mekkeli müşriklerin de başına gelebileceğini, peygamberini ve beraberindeki müminleri de koruyacağını haber verdi. Bu ayette ise Allah, peygamberimizden ve onun şahsında bizden yanlış inançlara karşı net bir şekilde tavır koymamızı istemiştir. Tevhid inancını bir kenara bırakıp şirke sapmaktan sakındırmıştır. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Müslüman sağlam ve sarsılmaz bir imana sahip olmak için çabalamalıdır. Bir diğer mesaj da, sapkınlarla birlikte olmak inancımıza zarar verebilir.

Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi

0: sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Orhan Güler. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih okunur. İsra Suresi 78 ila 80.

0: 14. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فرح

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1 ila 13. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: El Müteali. Varlıklara mahsus her türlü noksanlıktan münezzeh, izzet ve şerefi en yüce. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın kendisine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak anlamındaki âlâ, uluv kökünden türeyen müteali esması, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan anlamına gelir. Allah'ın müteali olması, kimsenin onun mahiyetini anlatamayacağı, hiç kimsenin ilim ve irfanının, varlığının bilgisine ulaşamayacağı kadar yüce olması demektir. Rabbimiz zatı, sıfatları ve fiilleriyle yaratılmışlara benzemez. Bu da yeryüzünde onun bir denge olmadığı anlamına gelir. Biz yaratılmışlara mahsus olan eş, evlat sahibi olma, ruhun içine sığdırıldığı vücuda organlara sahip olma gibi niteliklerden münezzehtir. Bu özellikler kısıtlayıcıdır. Varlıkları birbirine muhtaç kılar, sonludur, değişim ve başkalaşım gerektirir. Allah bütün bu hususların dışındadır. Peki, Rabbimin bana benzememesi,

0: bütün yaratılmışlardan hem varlık özellikleri olarak hem de izzet ve şeref olarak üstün olması benim iç dünyama nasıl yansır? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Şu anda burada bu programı dinliyor olman nedir sevgili dinleyici? Binlerce olasılık içinden gerçek olmuş bir olasılık değil mi? Şu anda burada olmak yerine bambaşka yerlerde olabilir, başka işlerle iştigal ediyor olabilirdin. Ama buradasın ve dinliyorsun. Binlerce olasılık arasından biri gerçek oldu şu an. Hayatın tamamı gerçeğe dönüşmüş olasılıklar bütünüdür aslında. İnsan sonsuz olasılıklar içinde yüzen bir varlıktır. O kadar ilginçtir ki sebebi hayatımız olan anne babamızın tanışmasından başlasak bu dünyaya gelişimizde çocukken atlattığımız kazaları, yaşadıklarımızı düşünsek bugüne kadar sağ salim gelebilmiş olmamız da milyarlarca olasılık içerisinden en iyi olanların ard arda gelmesi sayesindedir. Sonsuz olasılıklar içinden nasıl oldu da biz şu an aklı fikri olan sağlam birer insan olarak buradayız? Başka bir sürü şey olabilecekken hiçbiri olmadı ve biz hala yaşıyoruz. Geleceğe dair planlar yapıyoruz. Güvendiğimiz, bağ kurduğumuz kimseler var. Nasıl oldu bütün bunlar? İhtimaller arasından Rabbin bizim için seçtiklerinin ard arda gelmesi sayesinde. Hayatlarımız Allah'ın rahmeti gölgesinde gelişti, devam ediyor. Bu nimet değil de nedir? Rabbimiz nimetlerinin farkında olan kullarından eylesin bizi. İnsanın olasılıklar dünyasında yaşıyor olması aslında aynı zamanda hiçbir garantisinin olmadığı anlamına gelir. Bugün yerli yerinde olan hayatımızın yarın nasıl olacağını hangimiz biliyoruz? Hangimiz bir gece bizi sallayacak bir depremden sağlam çıkacağını iddia edebilir? Bir savaş, bir kıtlık, bir hastalık hangimizi kırıp geçirmez? Hangimiz sağ kalabiliriz? Yarın ne olacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz ve ona rağmen yaşamaya devam ediyoruz. Hep en iyi ihtimaller üzerinden hesaplıyoruz geleceği. Her şey tamam olacak ve Allah verdiği nimetleri üzerimizde devam ettirecekmiş gibi. Öyle ümit ediyoruz. Ümit etmezsek yaşayamayacağımızı biliyoruz çünkü. İnsan iyi hissettiği müddetçe ayakta kalabilir. İçten çürümeye başladığı anda yıkılır. Bizi ayakta tutan şey umuttur aslında. Rabbin bize merhamet edeceği umudu. Bizi ayakta tutan şey umut aslında. Rabbin bize merhamet edeceği umudu. Bizim için hep en iyiyi seçeceğine inanmak, merhametine güvenmek bizi ayakta tutuyor. Ama aslında hepimiz için her an her şey olabilir. Hiçbir zaman hiçbir şey olmayacak, varlığı olasılıklara bağlı olmayan tek bir varlık var, Rabbimiz. Allah, bütün bu olasılıkların üzerinde varlığı hiçbir olasılıktan etkilenmeyecek kadar yüce. İşte Allah'ın müteali oluşu böyledir sevgili dinleyici. Onu güçlü kılan da, varlığını zedelemekten münezzeh kılan da budur. Ve hatta bizim ona sığınmamızı sağlayan da budur. İnsan her daim kendinden daha güçlü bir varlığa sığınma ihtiyacı hisseder. Güven duygusunu tatmin etmek ve yaşamaya devam edebilmek için. Bizdeki bu güven duygusu aslında Rabbimizin müteali olduğunu bilmekten gelir. Bunun adını koyamamış olabiliriz bugüne dek ama derinlerimizde hissettiğimiz o kudrettir işte. Allah'ın hiçbir zaman hiçbir varlığa muhtaç hale gelmeyeceğini bilmek, böyle bir ihtimalin olması ihtimalinin bile olmaması. Allah öyle bir Allah'tır ki, muhtaç olmak bir yana, isteyen varlık sayısı arttıkça ihsanı artandır. Vermekle tükenmeyen nimeti ve merhameti, vermeye devam ettikçe de artar. Kimin neye ihtiyacı varsa ona o kadar verir. İradesine ve hikmetine göre ikram eder. vermekle bitmeyecek bir hazine, olasılıkların üzerinde bir varlık, tükenmez bir kudret. İnsan başka kime sığınır ki? O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hazreti İbrahim'in yolculuğu gibi bir yolculuk benimkisi. O Rabbini ararken hep güçlü olan üzerinden gitti. En iyisini bulmayı diledi. Bir Rabbe inanacaksa insan tas tamam olmasını, bütün eksikliklerden münezzeh olmasını isterdi çünkü. İnsani bir ihtiyacın arkasından koştu. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben öyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim, bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. İnsanın arayışı en iyiyi bulana kadar devam eder. Ben mükemmel Rabbi buldum. Benim Rabbim müteâlidir. İzzeti, şerefi, bütün varlıklardan üstün, lekelenemez, zedelenemez. Kudreti azalmaz, eksilmez, yetersiz kalmaz. Âlemin işleyişinde olabilecek bütün ihtimaller ondan uzaktır. İşte benim Rabbim budur. Ve ben böyle bir Rabbe kulluk etmekten erinmem. Bana yakışır bu kulluk. Eğer ben yaratılacak kadar kıymetliysem, kulluğum da benim kadar kıymetli. Boşa harcayamam, başkalarına kulluk edemem. Dilerim ki Rabbim, kimseye eğmediğim şu başımı, kendisi önünde eğişimi kabul eder de, beni katında kıymetli kılar. Aklımın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan münezzeh olan, ya müteali, bana seni görecek bir kalp verdiğin için sana hamdım sonsuzdur. Sana kulluğumda ulaşabileceğim en mükemmel halime ulaşmadan canımı alma. Senden dilediğim en büyük nimet rahmetindir. Beni rahmetine layık eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalığa yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.
8: 112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-112-
1: Kur'an Radyo.
0: Ahmet Demir. Nebe Suresi.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

92. gün. Sahabe arası iletişim. Ayet-i Kerime meali. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve onlara yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Hadis-i Şerif. Ebu Derda anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer arasında bir münakaşa olmuş, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i öfkelendirmişti. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in yanından ayrılmış, Hazreti Ebu Bekir de ondan af istemek için ardından gitmişti. Fakat Hazreti Ömer onun özrünü kabul etmeyip kapısını yüzüne kapayıverdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın yanına geldi ve durumu anlattı. Hazreti Ebu Bekir'in bu tutumu Resulullah'ın hoşuna gitmiş olacak ki, Hazreti Ömer'in bağışlamadığı Hazreti Ebu Bekir'e 3 kez Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir diyerek dua etti. Bu arada Hazreti Ömer de kardeşine yaptığı bu yanlış hareketten pişman olup önce onun evine gitmiş, orada olmadığını öğrenince de Resulullah'a gelmişti. İçeri girip selam verdi. Peygamberin yanına oturdu ve ona kendisiyle Ebu Bekir arasında geçen şeyleri anlattı. Allah Resulü'nün öfkelendiğini fark eden Hazreti Ebu Bekir, bu sefer arkadaşı için Resulullah'a yalvarmaya başladı. ''Vallahi ya Resulallah, bu işte ben Ömer'den daha çok ileriye gittim.'' diyerek kardeşinin bu hareketini unutturup kendi hatasını ön plana çıkarmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah orada bulunanların tümüne hitap ederek ''Şimdi benim dostumu bana bırakır mısınız? Ben ey insanlar, şüphesiz ben size, hepinize Allah'ın elçisiyim dedim de sizler yalan söylüyorsunuz dediniz. Ebu Bekir ise doğru söylüyorsun dedi buyurdu. Fetva. Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz midir? Hazreti Peygamber'in saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır. Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam alimleri, bir kimsenin saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki bu zorunlu haller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir. Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir. Hikmetli söz. Dil, akıl ve bilginin tercümanıdır. Kişiyi aydınlatan, temiz ve akıcı dil çok değerlidir. Kişi diliyle değer kazanır ve mutluluğa ulaşır. Yine kişi diliyle değerini kaybeder, yerine göre canından bile olabilir. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Fatiha Suresi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim. Ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetlerine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an'ın ön sözü Fatiha. İnsan bu dünyaya nasıl ve nereden gelmiştir? Hayatın anlam ve amacı nedir? Bunları sorgulayan ve insanlık tarihini araştıran kişi, geçmişte iyilerin de, kötülerin de yaşamış olduğunu öğrenir. Bu noktada insan, vicdanını da harekete geçirebilirse, iyilerden olabilmek için aklın tek başına yetmediğini ve ilahi mesaja ihtiyaç duyduğunu anlar. İşte o ilahi mesajı getiren son kitap Kur'an'dır. Kur'an'ın ön sözü olan Fatiha suresi, kainatın tek ilahı olan Yüce Allah'ın sıfatlarıyla başlar. Fatiha'yı okuyan biri, hem Rabbini bu özelliklerle tanıdığını beyan etmiş, hem de dosdoğru yolda yürüyenlere katılabilmek için ondan yardım istemiş olur. Bu ayetten alacağımız mesaj, dosdoğru yolda gitmek isteyen kişi Allah'ı tanır ve ona bağlılığını ikrar eder.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci.

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Salih Aleyhisselam ve Semud halkı. Bismillahirrahmanirrahim. Semud halkına kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih onlara, "Ey kavmim," dedi. "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak gelmiş olan Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın. Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar." Araf suresi 73. ayet. Semud kavmi de uyarıları yalanlamışlardı. Dediler ki, "İçimizden tek bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın tekidir." Kamer suresi 23 ila 25. ayetler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Hicr suresi 82. ayet. Semud kavmi azgınlığı yüzünden Allah'ın elçisini yalanladı. Onların en azgın olanı deveyi kesmek için ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, "Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın," demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. Allah bu şekilde azap etmenin akıbetinden korkacak değil ya. Şems suresi 11 ila 15. ayetler. Dediler ki, "Ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz." Hud suresi 62. ayet. Semud kavminin başına gelenlerde de ibretler var. Onlara, "Bir süreye kadar Safa sürün bakalım," denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıvermişti. Zariyat suresi 43 ila 44. ayetler. "Bak bakalım tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik? İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır." Neml suresi 51 ila 52. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Salih aleyhisselam kıssasına Kur'an-ı Kerim'de 21 surede değinilmektedir. Bunların 11'inde kıssa detaylı anlatılmakta, diğerlerinde işaretle yetinilmektedir. Hazreti Salih'in kavmi olan Semud ise Kur'an-ı Kerim'de 26 yerde geçmektedir. Salih aleyhisselam kıssası bazı yönleriyle Araplar tarafından bilinmekteydi. Nitekim cahiliye dönemi Araplarının şiir ve hitabelerinde Hazreti Salih ve Semud kavmine çeşitli göndermeler yaptıklarını görüyoruz. Bu halkın yaşadığı yerin Hicaz'la Şam arasındaki Vadil Kura ve çevresindeki Hicr bölgesi olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden Kur'an'da Hazreti Salih'in halkı için Hicr ashabı, Ashabul Hicr ifadesi de kullanılmıştır. Semud kelimesi az su anlamına gelmektedir. Bu halkın yaşadığı bölgede suyun az olması sebebiyle onlara bu isim verilmiştir. Bazı rivayetlere göre Semud ismi Hazreti Salih'in dedesinden ötürü verilmiştir. Hicr ise Arapçada kaya anlamına gelen Hacer kelimesinden gelmektedir. Çünkü Hazreti Salih'in halkı dağlara, kayalara oydukları mağaralarda ve ovalara yaptıkları korunaklı bina ve saraylarda yaşıyorlardı.

Kureyş'ten bir grup insan bir gün yine Resulullah'ın peygamberliği hakkında konuşuyorlardı. Ebu Cehil şu fikri ortaya attı. Muhammed'in işine akıl sır erdiremiyoruz. Yaptıklarına da bir anlam veremiyoruz. Şiiri, sihri ve kehaneti bilen bir adam bulalım da o kişi gidip onunla konuşsun ve ne demek istediğini bize aktarsın. Utbe bin Rebiya atıldı. Vallahi ben şiir dinlerim ve söylerim. Sihri bilirim, kehanetin de ne olduğuna vakıfım diyerek görevi üstlendi. Daha sonra Hazreti Muhammed'e gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed, sen mi daha üstünsün yoksa Haşim mi? Sen mi daha değerlisin yoksa Abdülmuttalip mi? Sen mi daha iyisin yoksa baban Abdullah mı? Ne diye putlarımız hakkında ileri geri konuşuyor ve bizi yolumuzdan alıkoymaya, davamızdan uzaklaştırmaya çalışıyorsun? Eğer maksadın başkanlıksa toplanıp seni liderimiz yapalım. Yok, şayet evlenmek istiyorsan Kureyş'ten istediğin 10 kişinin kızını sana nikahlayalım. Yok, eğer derdin mal mülkse seni zenginleştirecek kadar mal toplayıp bu arzunu yerine getirelim. Sözünü kesmeden Utbe'yi dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sustuktan sonra

Bu, Rahman ve Rahim olan tarafından indirilmiş bir kitaptır. İfadeleriyle başlayan Fussilet suresini okumaya başladı. Hamd'a, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırıma benzer bir yıldırımın gelip bulmasına karşı uyarıyorum. Ayetini okumuştu ki, Utbe, Allah aşkına sus, daha fazla okuma, diyerek Hazreti Peygamber'in ağzını kapattı. Ardından ne yapacağını bilemez bir halde, kendisinden haber bekleyen Kureyş reislerinin yanına uğramadan evine döndü. Utbe, yanlarına uğramayınca Kureyşliler, öyle görünüyor ki Utbe de sapıttı, diyerek onun Hazreti Muhammed'in dinine yöneldiğini düşündüler. Evine giderek ona, Utbe, senin bizim yanımıza gelmene engel olan Muhammed'in dinine girmiş olmandan başka bir şey olmamalı, dediler. Bu sözleri duyan Utbe kızıp köpürdü ve artık bir daha Hazreti Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağına yemin etti. Sonra sözlerini şöyle sürdürdü. Vallahi onunla konuştum. Fakat onun söyledikleri ne şiir, ne sihir, ne de kehanetti. En son Ad ve Semud'u çarpan yıldırımların benzeri deyince ağzını kapattım ve akrabalık bağlarımız hürmetine artık sus diyerek devam etmemesini istedim. Kesin olarak kanaat getirdim ki Muhammed bir şey söylediğinde ağzından hiç yalan çıkmamıştır. Ben de başımıza azap gelmesinden korktum. Demek ki Yüce Allah Kureyş'i bildikleri bir kıssayla hak dine davet etmişti. Böylelikle onların önceki kavimlerin başına gelenleri düşünüp ondan ibret almalarını ve eşsiz olan Yüce Allah'a yönelmelerini istemişti. Peki Semud kavminin başına ne gelmişti de Mekkeli müşrikler bu kadar korkmuşlardı? Hazreti Salih halkını yılmadan Hakk'a çağırdı. Semud halkına kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim kullarına çok yakındır, duaları kabul eder. Hud suresi 61. ayet. Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığına göre, Hazreti Salih'in halkı, Hazreti Hud'un peygamber olarak gönderildiği Ad kavminin helakından sonra yaşamıştır. Çünkü Yüce Allah, düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi buyurmaktadır. Semud halkı dağları oyup sağlam evler yapmıştı. Ayrıca güzel bağ ve bahçeler yetiştirmişler, ekinler, meyveler üretmişlerdi. Onlar yaptıkları sarayların, dağlarda yonttukları mağaraların çok sağlam olduğunu ve hiçbir şekilde yıkılmayacağını düşünüyordu. Bu yapılarının onları Ad kavminin başına gelen azabın bir benzerinden koruyacağına inanıyorlardı. Hicr suresindeki "Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı" ayeti de onların bu yaptıklarına işaret etmektedir. Ancak Yüce Allah Semud halkını uyararak bu yapılanların onları koruyamayacağını ve her şeyin kendi istekleri gibi sürüp gitmeyeceğini bildirmiştir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar böyle bir refah içerisinde hayat sürerken ne bunun bir gün son bulabileceğini düşünmüşler ne de nimetin sahibi olan Yüce Allah'ı akıllarına getirmişlerdi. Aksine kendilerini yaratan ve onlara birçok nimet bahşeden Yüce Allah'tan başka tanrılar icat etmişlerdi. Onlar ülkelerinde Allah'ın emirlerini çiğniyor, dirliği düzeni bozuyor, Allah'a isyan ediyorlardı. Onlara uyarı için gönderilen peygamberlerine değil de fesat peşinde koşan toplumun şımarmış ileri gelenlerine tabi oluyorlardı. Kısaca zaman içerisinde

Tersinde onlar dini ve ahlaki bir çöküş içine girmişlerdi. Yüce Allah, Semud kavmini uyarmak ve yalnızca kendisine kulluğa yöneltmek için içlerinden biri olan Salih'i peygamber olarak seçti. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle ifade etmektedir. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih onlara dedi ki, ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı imar etme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim kullarına çok yakındır, duaları kabul edendir.'' Hazreti Salih, kavmine Yüce Allah'ın verdiği nimetleri hatırlatmıştı. Onları Allah'ın buyruklarını çiğnemekten, ona isyan ederek dirliği bozmaktan ve ahlaksızlıktan uzak durmaya davet etmiş ve şöyle demişti. Ey Semud kavmi! Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra onların yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde köşkler yapıp, dağlarını da yontarak evler inşa ediyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde bozgunculuk çıkararak karışıklığa yol açmayın. Yine Hazreti Salih, Semud halkını samimi bir kalple, yalnız Yüce Allah'a kulluğa, onun azabından sakınmaya ve peygamberlerine itaate çağırmıştı. O, halkından Allah'ın bir elçisi olarak kendisine uyulmasını istemekteydi. Ancak müşrik halkın gözünde Hazreti Salih, bu çağrısını onlara karşı üstünlük sağlamak, zenginlik elde etmek gibi düşüncelerle yapıyordu. Salih aleyhisselam, bu kaygıları gidermek için onlara şöyle demişti. Bunun için sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Bu sözün Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerden de aktarılması, onların da aynı itham ve iftiralarla karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Hazreti Salih, kavmini Allah'tan af dilemeye ve ona tövbe etmeye davet ettikten sonra, ''Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder.'' demişti. Çünkü onlar Allah'ın ulaşılamaz olduğunu ve putların onları Allah'a yakınlaştıracağını ileri sürüyorlardı. Zira onlar göz önünde olan bir tanrı istiyorlardı. İşte Hazreti Salih'in az önceki ifadesi, Allah'ı çok uzaklarda kabul eden, bu yüzden de dualarını ulaştıramayacaklarını düşünen müşrik halkın bu inancına bir reddiyedir. Hazreti Salih'in halkı, çocukluğunda ve gençliğinde onu çok severdi. Geleceğe dair ondan çokça ümitliydiler. Ancak o, şimdi atalarının dinine karşı çıkıyor, Yüce Allah dışındaki tüm tanrıları reddediyordu. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle ifade etmektedir. Dediler ki, ''Ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi sen babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz senin bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Bu durum bize vahiy gelmeden önceki dönemde Hazreti Peygamber'in müşrikler tarafından güvenilir, el-emin olarak isimlendirilmesini hatırlatmaktadır. Onlar da Hazreti Muhammed'den çok ümitliydiler. Ancak müşrikler hak din olan İslam'a davet edildiklerinde atalarının dininden, yani putlara tapmaktan vazgeçmeyeceklerini söyleyip Hazreti Peygamber'e karşı çıktılar. Hatta bununla da yetinmeyip güvenilir dedikleri Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem yalancı bir sihirbaz olmakla suçladılar. Hazreti Salih, Yüce Allah'a kulluğa, Allah'ın koyduğu sınırları aşmamaya ve onun peygamberine uymaya çağırdıkça halkı ona daha da düşman oldu. Hazreti Salih aklını yitirmekle, yalancılıkla ve sihirbazlıkla suçlandı. Bu tür ithamlara birçok peygamber maruz kalmıştır. Semud kavmi içindeki inkarcılar da Hazreti Salih'e "Kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin." diyerek onu büyülenmiş bir sihirbaz olmakla itham ettiler. Hatta inkarcılar bununla da yetinmeyip Hazreti Salih'i yalancı, sahtekar ve şımarık olmakla suçladılar. Öte yandan
Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın.

diyerek peygamberin bir insan olmasını kabul etmek istemediler. Böylelikle onlar bir yandan peygamberi hafife alıp yalanladılar, diğer yandan da çeşitli hilelere başvurarak Yüce Allah'ın mesajının insanlara ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Dahası Semud kavmi başlarına gelen her kötü olaydan Hazreti Salih'i ve ona inanan müminleri sorumlu tutmuş, "Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık," dediler. Oysa onlara hakikatin bilgisi gelmişti. Ancak onlar hakkı değil de yanlış yolu tercih etmişlerdi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Hadid Suresi 20 ila 22. ayeti kerimeler.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Taassup, körü körüne bağlılık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Saffat Suresi 69 ve 70. Ayetler. Bir düşünce veya bir fikri körü körüne kabul etmek, doğru ya da yanlışlığına bakmaksızın onu savunmak taassuptur. Buna göre kişinin mensup olduğu düşünce veya ekolün doğru olduğuna inanması normal olmakla birlikte, kör bir tarafkirlikte bulunarak doğruluğunu hiç araştırmadan karşısındaki diğer fikir veya düşünceyi inkar etmesi kabul edilir bir davranış değildir. Böyle bir anlayış ancak taklitçilik olabilir. İnsanda herhangi bir konuda oluşan aşırı sevgi ve bağlılık, ilimle ve bilgiyle desteklenirse müsamahayı, yani hoşgörülü bir anlayışı meydana getirir. Eğer sevgi ve

0: bağlılık bilgiyle değil de cehaletle yapılırsa o konuda taassup oluşur. Bu tür davranışları sergilemek mutaassıplık olarak isimlendirilir. Bu bakımdan mutaassıp kelimesinin dindar anlamda telaffuz edilmesi yanlış bir kullanımdır. Çünkü mutaassıp olmak olumlu ve güzel bir huy değildir. Taassuba en çok karşı çıkan din İslam'dır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri İslam'a davet ettiğinde onlar yanlış, eksik yönleri olduğunu söyleyerek değil, körü körüne atalarının dinine sarıldıkları, hiçbir araştırma ve tartışmaya girmeden kendi dinlerini üstün gördükleri için İslamiyet'i kabul etmiyorlardı. Hak dini kabul ettirmeyen, ona karşı koyduran bu kör inada kitabımız, cahiliye taassubu demektedir. Bu bakımdan inandığımız dini esaslara veya herhangi bir düşünceye körü körüne değil, bilinçli olarak bağlı olmalıyız ve savunmalıyız. Neye, niçin, nasıl inandığımızın şuuruna ermeliyiz. İnandığımız değerlerin önce kendi vicdanımızda köklü bir şekilde yer etmesi gerekir ki, farklı bakış açılarına ve yorum zenginliklerine her zaman açık olabilelim. Yüce dinimiz her zaman doğrunun peşinde olmamızı emrederek, kulaktan dolma bilgileri olduğu gibi kabul etmemizi yasaklamıştır. Bin bilsen de yine bir bilene danış atasözümüz bu konuda bizlere önemli bir prensip sunmaktadır. Çünkü akıl akıldan üstündür ve bizden daha iyi bilen biri olabilir. Bizler de bir konuyu çok iyi bildiğimizi zannetsek bile yine de farklı düşüncelere daima müsamahalı olmalıyız. Yüce Allah sabit fikirli olan ve kendi bildiklerini en doğru bilgi olarak kabul eden, başkalarıyla konuşmaktan ve bilgi alışverişi yapmaktan kaçınan mutaassıp insanları, kör, sağır ve dilsiz insanlara benzetir. Bir ayette bu kişiler hakkında şu açıklama yapılmıştır. Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Belki bunlar daha da aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. Araf Suresi 179. Ayet. İşte bu nedenle doğru olmayan şeyleri gözü kapalı olarak doğru saymak ne kadar yanlışsa, doğruluğu kesin delillerle ortaya konmamış ancak mevcut geleneğin ve kültürün getirdiği yanlış olan şeyleri doğru saymak da o kadar yanlıştır. Bundan dolayı inkarcıların düştüğü hatalara düşmemek, inanç ve amelde gerçekten doğru olanla hareket edebilmek için doğrularımızı dinin aslı olan Kur'an ve sünnetten almamız gerekir. Geçmişten bizlere miras kalan bilgileri de daima Kur'an'ın süzgecinden geçirmeliyiz. Aksi takdirde farkında bile olmadan ömrümüzü hata üzerine bina etmiş oluruz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 28. cüzdeyiz. ...28. cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, yani Allah'ı yücelterek, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitapla başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konulardan ilki hakkın korunmasıdır. İlk sureler olan Mücadele, Haşr, Mümtehine de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde zihar yapan kocasından ayrılmaması, boşanmaması gerektiğine dair Hazreti Peygamberle tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması mesajı verilir. Zihar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde ziharın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay, yani 60 gün peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahlı akşamla doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Haşr suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da şeytanın ahirette kandırdıklarını, yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son 3 ayetle de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler O'na aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. ...28. cüzde gördüğümüz ikinci konuysa hakta birleşmek konusu. Bu cüzdeki ikinci grup sureler Saf ve Cuma olup söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara, düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma suresinde de Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Üçüncü konuya geldiğimizde haktan ayrılmamak başlığını görüyoruz. 28. cüzdeki üçüncü grup surelerse münafikun, tegabun, talak ve tahrimdir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure, müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün yevmü

Gülcem'in aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün, yani yevmü tegabün olduğu açıklanır. Dünyada kim Allah'a iman edip güzel salih işler yaparsa, ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter ve onu cennete koyar. Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresinde ise boşanma adabı anlatılır. Allah, gereksiz yere boşanan, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez mesajı verilir. Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah Resulüne itaat emredilir ve peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hazreti Peygamber'in eşlerine dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış iki saliha ve iki kafire, fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız, ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, 3 ana başlığı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda 29. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...28. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'a...

tekebbir. Subhanallahi amma yüşrikun. Huvallahul halikul bari'ul musavviru lehul esma'ul husna. Yusebbihu

الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض

Mücadele Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan, temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu, Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallarıdır. Kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik. Ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeyi tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki, 4'üncüleri o olmasın. 5 kişi yoktur ki, 6'ncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın denildiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın denildiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman, bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki, Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı, vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı,
O halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi, işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa, bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu, yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için, siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir.
Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, "Ey Rabbimiz!" derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa, muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki, onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar, asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa, asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da, muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki, yüreklerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle, ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi, onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı. Ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de, bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti, içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir. Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur.
büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim

Sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda, siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim. Ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederken size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına, harcadıklarını, mehirlerini geri verin. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda, sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği, inkarcıların kabirlerde yatanlardan, onların dirileceklerinden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmiş bir topluluğu dost edinmeyin. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş, saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti.

açık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler, Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkâra sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah
rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki, münafıklar inandık derken, kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında, dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Ama her gürültüyü de kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara, gelin, Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin, onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar, Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şey vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da, çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaradan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi. Şeklinizi güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir, gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar, bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Ardından yapıp ettikleriniz size bildirilecek.
Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o ışığa iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o, kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona yalvarıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir.
O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse, onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız, bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye, onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp, Allah da durumu peygambere açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğunda karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter
ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah, inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı. Ve kendilerine, hadi diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O Rabbim demişti. Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar. Ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Rum Suresi 48 ila 53. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma gayretine devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ayeti kerimelerde bizlere anlatmış, onun sıfatlarını bazen bizim önümüze net bir şekilde bırakmış, bazen de bu sıfatlara işaret buyurmuştur. Biz müminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçekten iyi bir şekilde tanımayı arzu ediyorsak kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e yönelmeli ve Kur'an-ı Kerim'in anlatımını iyi bir şekilde kavramalıyız. Öyle ya, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda hayatımızın rehberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da tanımış olacağız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıkları, yaşadıkları ve bize vermiş olduğu emirler bizim hayatımızın da vazgeçilmezleri olarak önümüzde duracaktır. Allahu Zülcelal'in Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimize vermiş olduğu sıfatlardan bir tanesi de onun kadi olmasıdır veya bizim kolay ifademizle bir kadı olarak hüküm vermesidir. Kur'an-ı Kerim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değişik anlamlar, değişik vazifeler yüklemiştir. Elbette ki bu vazifeler arasında onun hüküm veren olması, kadı olması veya kadı sıfatıyla anılması çok önemli bir yer tutar. Allahu Zülcelal sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Nisa suresinin 65. ayeti kerimesinde hüküm veren, kazada bulunan, yargılayan olarak tarif eder ve şöyle buyurur: ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aralarındaki konularda, ihtilafa düştükleri meselelerde seni hakem tayin etmedikçe ve senin verdiğin hükmü canı gönülden kabul etmedikçe gerçek manada mümin olamazlar. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hüküm, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koymuş olduğu yargı neticesi her bir mümin tarafından kesinlikle canı gönülden en küçük bir iç dünyasında eziklik duyulmadan kabul edilmelidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin iyiliğini ister.

ümmetinin arasında en küçük bir ihtilafın oluşmasına gönlü razı olmaz. Allah Celle Celaluhu yüce peygamberimize bu manada kadilik hükmünü vermiş, kadilik sıfatını vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu karar sorgulanamaz. Çünkü vermiş olduğu bu kararı o Allahu Zülcelal adına vermektedir. Öyle ya, biz kadi dediğimiz zaman hükmeden, hüküm veren, insanlar arasındaki çekişmeleri karara bağlayan, şeriatın ölçülerini uygulayan ve insanları iyi yönde idare eden ve yargılayan manasını kavrarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bu özellikleri ayeti kerimelerin kendisine vermiş olduğu yetkiyle ümmeti arasında uygulamaya çalışır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam herkes tarafından çok iyi bilinir ki asla yargılama esnasında veya taraflar arasında hüküm verme esnasında adaletten şaşmaz. Kimin ne düşündüğü veya nasıl anladığı değil, onun nasıl uyguladığı ve neyi anlattığı önemli olan kısımdır. Allah Celle Celaluhu, Yüce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karar verirken doğru bir karar verdiğini ve müminlerin bunu canı gönülden kabul etmesi gerektiğini işte Nisa suresinin 65. ayeti kerimesiyle net bir ifade ile ortaya koyar. Aslına bakarsanız bir tek ayeti kerime değil. Nisa suresinin dışında Ahzab suresinin 36. ayeti kerimesinde de Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hüküm verme yetkisi vermiş, onun ortaya koyduğu kaza ve yargılama ölçülerinin geçerli olduğunu, kesinlikle sorgulanmayacağını da ifade buyurmuştur. Ayeti kerimede Yüce Rabbimizin ifadesi aynen şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin erkek ve kadınlar için asla içlerinde tercih hakları söz konusu olamaz. Allah Celle Celaluhu kendi verdiği hükmün devamında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hükmü de aynı ölçüde mütalaa edecek şekilde bizim önümüze sunmuştur. Yani iyi bir mümin Allahu Zülcelal'in verdiği hüküm ile, Allahu Zülcelal'in verdiği karar ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kararı arasında bir ayırıma gitmez. Çünkü Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir yetki vermiş, böyle bir otorite sunmuştur. Belki bazı insanların aklına şöyle bir soru gelecektir. Allahu Zülcelal ile peygamberini eşit mi tutuyorsunuz? Hayır, bizim böyle bir şey söylememiz söz konusu bile olamaz. Ancak Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede kendisi ifade buyuruyor. Allah ve Resulü müminlere ait bir konuda hüküm verdiklerinde diye başlayan ayeti kerime, mümin erkek ve mümine kadınların kesinlikle bunu sorgulayamayacağını anlatan Yüce Rabbimizin kendisidir. Biz şunun farkındayız ve idrakindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kıymetli olarak bize anlatan Allahu Zülcelal'dir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sıfatları haiz olduğunu bize anlatan yine Allahu Zülcelal'dir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayata dair görüşler ve kararları ortaya koymasını emreden de Allahu Zülcelal'dir. Öyleyse Allahu Zülcelal'in emrettiği ölçüleri bizlere anlatan, prensipleri bizim önümüze bir yargı, bir hüküm olarak koyan peygamberimizi dinlemek yine Yüce Rabbimizin emri olarak bizim önümüzde durmaktadır. Olgun mümin, kamil mümin, Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber edindiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu hükümleri de kendisi için vazgeçilmez hükümler olarak kabul eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminler arasında herhangi bir sıkıntının çözümlenebilmesi için yargılamada bulunur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmünün üzerinde sadece ve sadece Allahu Zülcelal'in hükmü vardır.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hüküm verirken Allah Celle Celaluhu adına hüküm verir. Asla kendi nefsine, kendi arzusuna ve kendi isteklerine göre hüküm veren bir kimse olamaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bizim hayatımız için vermiş olduğu hükümler belki gözümüzün önüne bir anda gelemez. Onun kadılığı, kadiliği diğer ifadesiyle bizim önümüze konulan hükümlerini belki her an hissedemeyiz. Ama şunu bilirsek zannediyorum kendimiz için doğru olan kısma yönelmiş oluruz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bize sunmuş oldukları bizim hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi abad etmek içindir. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu. Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde.

Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Âl-i İmrân Suresi 1-9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kibirlenmek ve böbürlenmek haramdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara asla erişemezsin. İsra Suresi 37. Ayet. İnsan nimetler içerisindeyken çabuk kibirlenen ve şımaran bir yapıya sahiptir. Kendisine verilen imkanları bir nimet ve imtihan sebebi ve sorumluluk doğuran bir durum olarak göremez. Her zaman bu nimet ve imkanların kalıcı olduğunu düşünür. Bundan dolayı aldanır. İnsanı kibirlendiren şey mal, evlat, makam gibi hususlardır. Bunlara bakarak her şeyin üstesinden geleceğine inanır. Nitekim Ebu Leheb de Müslümanlara ahiretteki cezayı hatırlatmalarına karşılık malını harcayarak bundan kurtulacağını zannederdi. İnsanın kendisini yeterli ve zengin görmesinden dolayı azgınlık ettiği ayette haber verilmektedir. Bu bakımdan kişinin zenginlik hissine kapılıp gurura düşmesi kendisini felakete sürükler. Genellikle zenginleştikçe şımarıp azar, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutur. Hatta Allah'ı dahi tanımaz hale gelir. Konumuzu oluşturan İsra suresindeki ayette insanın böbürlenerek yürümesi kınanıyor. Zira insanın ne kadar büyüse de boyunun da dağlara ulaşamayacağı, ağırlık bakımından da yerleri delemeyeceği belirtilerek böbürlenmenin boş, anlamsız bir kuruntu ve kötü bir huy olduğu vurgulanıyor. Yeryüzünde böbürlenerek, büyüklük taslayarak yürümek, kişinin kendisini olduğundan fazla göstermeye çalışması, etrafındaki insanlara tepeden bakması, toplumda uygunsuz söz ve davranışlarda bulunması, her zaman kendini haklı görüp başkalarını küçümsemesi sebebiyle olur. Kibirli olmak insanı azdırır. Başkasının hakkını ihlal etmeye sebep olur. Çünkü hiç kimsenin kendisinden hesap sormayacağını, herkesin kendisinden korktuğunu zannederek kişi hak hukuk tanımaz, zalim konumuna düşer. Kur'an-ı Kerim, övünenleri ve kibirlileri Allah'ın sevmediğini belirterek kibirden uzak kalmayı, insanlardan yüz çevirmemeyi ve yeryüzünde böbürlenerek yürümemeyi emretmektedir. Çünkü kibirlenmenin ahirette cezasının büyük olacağı, ebedi olarak cehennem kapılarından girileceği ayette haber verilmektedir. Müminlerse yeryüzünde mütevazı olarak yürürler ve birbirlerine karşı merhametli davranırlar. Allah'ın adı anıldığı ve kendilerine nasihat edildiği zaman derhal secdeye kapanır. Rablerini överek tesbih eder, büyüklük taslamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini, kişinin kendisini büyük görüp halktan uzak kalmasıyla cebbarlar arasına katılacağını ve onların başına gelen musibetlerin kendisine uğrayacağını haber vermektedir. Kibir, boş kuruntudan başka bir şey değildir. Gerçekten değerli, akıllı, bilgili ve erdemli insanlar daima alçak gönüllü, ağırbaşlı olurlar. Bunun en güzel örneğini de Peygamber Efendimiz göstermiştir. Peygamberimiz kibirden nefret etmiş, bütün Müslümanlara karşı mütevazı olmayı değişmez bir davranış kuralı haline getirmiştir. Müslümanların Peygamberimizi çok sevmelerinde de alçak gönüllülüğün önemli bir payı olmuştur. Alçak gönüllü, mütevazı ol ki Allah seni yücelsin sözü darb-ı mesel haline gelmiştir. Burada yasaklanan kibirlilik sadece birey için değil, İslam toplumu için de geçerlidir. Öyle ki İslam devletinin yöneticileri ve komutanları her türlü kibir ve zorbalık, gurur, kendini beğenme, yüksekten bakma gibi davranışlardan uzak kalmışlardır. Hatta savaş alanında bile gurur ve kibre neden olacak sözlerden kaçınmışlardır. Yaşayışlarında hep sadeliği tercih etmişlerdir. Bu nedenle onlar hiçbir zaman fethettikleri yerlerin halkını kibir ve gururla korkutup ezmemişlerdir. Kişi, üzerinde yürüdüğü yerin altında kendisinden nice güçlü kuvvetli insanların yattığını düşünmeli, o bakımdan mütevazı olarak yürümelidir. Yani zorbaların, azgınların yürüdüğü gibi yeryüzünde böbürlenerek, sağa sola eğilip çalım satarak yürümemelidir. Böyle bir yürüyüş, büyüklenme alametidir. Kuşkusuz ki kişi bu davranışıyla yeri delemediği gibi boyca da dağlara ulaşamaz. Başka bir ifadeyle sağa sola bükülmekle, övünmekle ve kendini beğenmekle dağların tepelerine ulaşamaz. Büyüklük ve övünmek hastalığına yakalananlar toplum içinde sevilmeyen ve saygı gösterilmeyen insanlardır. Sevilmiş olsalar bile bu sevgi yapmacık olur. Bunların makam ve mevkileri, servetleri ellerinden çıkınca çevresindeki kişilerin dostlukları da sona erer. Dünyada yalnızlığa terk edildikleri gibi ahirette de yalnız kalacaklardır. Öyleyse her şeyin sahibinin Allah olduğunu, mülkü verenin de alanın da O olduğunu idrak etmeliyiz.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Serlevha Ayetler. Mü'minun Suresi 29. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Konuk edenlerin en hayırlısı. Hazreti Nuh aleyhisselam ve beraberindekiler gemiye bindikten sonra Cenab-ı Hak tarafından kendilerine öğretilen hamdü senayı ve bu duayı yaptılar. Böylece konuk edenlerin en hayırlısından kendilerini barındırmasını istediler. Dolayısıyla bu dua aynı zamanda her müminin bir yere yerleşirken ya da yolculuk yaparken okumasında fayda bulunan anlamlı bir dua örneğidir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Müslümanlar her durumda ve her zamanda Allah'a hamd edip, ondan hayır ve bereket dilemelidirler. Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz, diyen bir elçi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Cuma Suresi 1-11. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar,

Daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan, daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En doğru yol Yüce Allah'a itaattir, ibadettir. Onun rızasını kazanmak için çalışmaktır. Resulullah'a gönülden bağlanmaktır. Hesap bilinciyle fani alemde yaşamaktır. Kalbimizde kök salan imanımızın, söz ve davranışlarımızda salih amel ve güzel ahlak olarak yansımasıdır. Böyle bir yöneliş, kişiyi hak ve hakikate götüren, huzuru ve mutluluğu yaşatan, dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtaran en güzel haldir, istikamettir. İstikamet, peygamberlerin ve iman edenlerin en güvenli yoludur. İstikamet, Allah'a verdikleri sözden caymayan, hak yoldan bir an olsun ayrılmayan, özü sözü bir sadık insanların yoludur. Allah adını yüceltmek için yaşayanların, iyilikte ve hayırda yarışanların, ilahi lütfu ve ikramı arzu edenlerin yoludur. İstikamette olmak, Allah'a imandan sonra bir Müslümanın, dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmesinin en somut adımıdır. Zira bir mümin istikamet sahibi olmadıkça imanı olgunluğa ermez. Nitekim sahabeden bir kişinin, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'la ilgili öyle bir nasihat ver ki, bu konuda başka kimseye soru sorma ihtiyacım kalmasın" sözü ve talebi üzerine, iki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru bir kişi ol." Bir Müslümanın en büyük hedeflerinden biridir istikamet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün insanlığa bir ilahi emirdir istikamet. Allah'a kul olmakta sabır ve sebatı hatırlatan, tevhid yolunda mücadeleyi öğreten bir kavramdır istikamet. İnananları her türlü aşırılıktan, taşkınlıktan, isyandan, kötülükten koruyan hassas bir çizgidir istikamet. Allah'a kullukta yarışanların hem özünün hem sözünün birbirini tamamlamasıdır istikamet. Hud suresinde geçmiş peygamberlerin tevhid uğruna verdikleri büyük mücadelelerin anlatıldığı kısalardan sonra gelen bu ayet-i kerime ile sevgili peygamberimizin manevi sorumluluğunu en çok hissettiği emanettir istikamet. Aynı zamanda her türlü kederden ve hüzünden korunmanın, cennet müjdesine ulaşmanın yoludur istikamet. Zira Rabbimiz şöyle buyurur. Rabbimiz Allah'tır deyip de istikamet üzere yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin. Bir Müslümanın hidayet ve istikamet arzusunu dile getiren dua cümleleri ise Kur'an'da şöyle yer almaktadır. Allah'ım, bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok ki lütfu bol olan yalnız sensin.
2: 40 ayette ibadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Sedat Küçükgüzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa, dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al.

ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98, Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa! Diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Hakka Suresi 52 ayetten oluşan Hakka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure adını ilk ayetlerde geçen El-Hakka kelimesinden almıştır. Hak kelimesinden gelen El-Hakka'yla kıyamet günü kastedilmektedir. Çünkü kıyamet günü büyük bir hakikattir ve hak kelimesi önceden haber verilen bir sıkıntı veya musibetin başa gelmesiyle ilgili olarak da kullanıldığı için kıyamet gününde haşir, mizan, hesap, cezalandırma, mükafatlandırma gibi Allah'ın önceden haber verdiği durumlar tahakkuk edip bütün ameller yerli yerinde karşılığını bulacağından kıyamet gününe bu isim verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in fesahat ve belagatini en yüksek seviyede ifade eden Hakka suresinin Hazreti Peygamber'e yönelik şair ve sihirbaz gibi iftiraları reddeden ayetlerinden Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olduğu anlaşılmaktadır.

Ahmet bin Hanbel'in kaydettiği bir rivayete göre Hazreti Ömer şöyle demiştir. Müslüman olmadan önce Hazreti Peygamber'le tartışmak üzere evden çıkmıştım. Mescid-i Haram'a vardığımda baktım ki Resul-i Ekrem benden önce gelmiş. Arkasında durdum. Hakka suresini okumaya başladı. Kur'an'ın üslubuna hayran kalmıştım. Kendi kendime Kureyş'in dediği gibi bu şairdir diye düşündüm. Tam o sırada "O bir şair sözü değildir" mealindeki 41. ayeti okudu. Bu defa içimden "Öyleyse sihirbazdır" dedim. Hemen "O bir sihirbaz sözü değildir" mealindeki 42. ayeti ve ardından da sureyi sonuna kadar okudu. İşte o günden sonra İslam'ın sevgisi kalbimde yer etmeye başladı. Surenin içeriğiyle ilgili de genel olarak şunları söyleyebiliriz. Bu surede yeniden diriliş, helak edilen kavimlerden ibret alma, ahirette amel defterleri sağ ve sol tarafından verilecek olanların psikolojik durumları, günahkarların oradaki yiyecek ve içecekleri, vahyin Allah kelamı oluşu ve korunmuşluğu konuları işlenmektedir. Bu konuları bölümler halinde ele alacak olursak, Hakka suresi iki bölümden meydana gelmektedir. İlk 37 ayetlik birinci bölümde Semud, Ad, Firavun ve Lut kavimlerinin peygamberlere karşı gelip Allah'ın vahyini yalan saymaları yüzünden helak edildikleri haber verilir. İnkarcıların çekecekleri büyük cezanın asıl ahiretteki azap olduğu vurgulanır. Ayet-i kerimelerin ifadesine göre arşını 8 meleğin taşıdığı Allah'ın huzurunda herkes hesaba çekileceği o günde insanoğlu zavallı, aciz ve yardımsız kalacaktır. Hesabını yüz akıyla verenler cennette mutlu olacaklar, buna karşılık Allah'a inanmayan ve yoksullara yardım etmeyenler zincirlere vurulacaklar, dostları bulunmadığı için de kimseden yardım göremeyeceklerdir. ...38-52. Ayetlerden oluşan ikinci bölümse Kur'an'a yapılan iftiralara cevap mahiyetindedir. Görülen ve görülmeyen ilahi kuvvetlere yeminle söze başlayan bu bölümde Kur'an'ın sıradan bir söz olmadığı, ona bilmeden ve düşünmeden şair sözü veya sihirbaz sözü demenin yanlış olduğu ortaya konulur. Ayet-i kerimelerle açıkça vurgulandığı üzere Kur'an, Allah katından gönderilen çok şerefli bir elçinin sözü ve alemlerin Rabbinden gelen bir vahiydir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız mealindeki 44-47. ayetler, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olmadığının açık delilleridir. Yine bu bölümde Kur'an'ın temiz kalplilere bir öğüt, kafirlere ise yürek sızlatıcı bir hasret olduğu vurgulandıktan sonra onun şiir, kehanet, zan ve tahmin cinsinden bir bilgi olmayıp saf bir hakikat olduğu ifade edilir. Sure, Yüce Rabbin ismini tenzih ve tesbih etmeyi, onu saygıyla anmayı emreden ayetle sona erer. Özetle, Hakka suresi ahiret konusunda insanları uyararak onları imana ve tedbirli olmaya yöneltmekte, vahiy bilgisinin kesinliğini ve o yolla bildirilen olayların gerçekliğini, vahyin Hazreti Peygamber tarafından aynen tebliğ edilmesinin zaruretini ortaya koymaktadır.

0: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah insanları birbirlerinden farklı özelliklerde yaratmıştır. Ancak her insana akıl ve özgür irade verilmiştir. İnsan aklıyla düşünür, doğru veya yanlışa özgür iradesiyle yönelir. Geçmişten günümüze toplumlar ibadetleri için kıblelerini iradeleriyle kendi öflerine göre belirlemişlerdir. Allah insanlara İslam'la son kıbleyi bildirmiştir. Tartışmasız yeryüzünün merkezi, tüm insanların kıblesi Kâbe olmuştur. Kıble, inananlar için Allah tarafından bahşedilmiş tam bir nimettir. Fakat inkarcılar için her daim bir uyarıdır. Allah kıble bilincine sahip müminleri tertemiz bir şekilde seçip ayıracaktır. Kıyamete kadar inananların kıblesi Kâbe'dir. Bundan sonra asıl yapılacak iş iyilikte yarışmaktır. Çünkü Allah ahirette insanları bir araya toplayacak ve yaptıklarından sorguya çekecektir. İslam bütün insanları iyiliğe, güzelliğe davet etmekte ve bizlerden insanlığa faydalı işler yapmamızı istemektedir. Rabbimiz bunların yanında iyilik ve hayır yolunda başkalarına örnek olmamızı ve hayırda yarışmamızı ister. Yardımlaşma, dini ve ahlaki bir görevimizdir. Bu görev, iyilik ve takva yolunda yardımlaşmayı emrederken, günahtan, düşmanlıktan ve Allah'a karşı gelmekten sakınmayı ifade eder. İyilik yarışı tatlı sözden güler yüze geniş bir yelpazede olup özünde fedakarlık vardır. Müslüman, bu geniş sınırlarda kendisi ve tüm insanlık için hayrı istemeli, hayra teşvik etmeli ve insanları kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışmalıdır. Hayırda yarışan mümin, çevresine, mazlumlara, yoksullara merhamet dağıtan bir rahmet bulutu gibi olmalıdır. Müminin cömertliği ve fedakarlığı, merhametin varlığını, merhametin varlığıysa imanın varlığını gösterir. Çünkü mümin, vahye kulak verir. İman ve amelde öne geçenler, ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar, Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir.
2: Kırk ayette iyilik.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Anne ve babaya iyilik etmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. İsra Suresi 23. Ayet. Cenab-ı Hak kendisine inanmamızı emrettikten sonra anne ve babamıza karşı iyilikte bulunmamızı emretmektedir. Çünkü anne ve babamız dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır. Onlar bize iyiliğin ve kötülüğün neler olduğunu öğrettiler. Bizleri yanlış şeylerden uzak tutmaya çalıştılar. Özellikle annelerimiz bizi büyütmek için geceleri o tatlı uykularını terk edip, rüzgar esmesin diye adeta şefkat kanatlarını üzerimize gerdiler. Kendileri ihtiyaç duydukları şeyleri terk ederek biz evlatlarını düşündüler. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de anne babaya iyilik etmemiz önemli vurgulanmaktadır. Bu yerine getirilmesi çok zor ve belki de tam olarak ifa edilemeyecek haklardan biridir. Zira Peygamberimiz de kişinin hürriyetini kaybetmiş babasını hürriyetine kavuşturarak yaptığı iyilik bile onun hakkını ödemeye tam olarak yetmeyeceğini haber vermiştir. Çünkü kul haklarının en büyüğü anne baba hakkıdır. Anne babamıza yaptığımız iyilikler sözlü ve fiili bütün iyilikleri kapsar. Onların gönüllerini kazanmamızda söyleyeceğimiz sözlerin büyük önemi vardır. Zira maddi olarak tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olmasak bile, güler yüz ve tatlı dilimizle onları memnun edebiliriz. Bu bakımdan anne babamıza karşı hitaplarımızda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Allah onları azarlamamamızı emrediyor. Şöyle bir düşünelim. Bizden yaşça küçük olan birisi bizimle konuşurken laubali davranır, dinlemez veya bize karşı sesini yükseltirse nasıl üzülürüz değil mi? İşte anne babamız da onlara karşı hoş olmayan hitaplarımızdan dolayı üzülürler. O bakımdan Cenab-ı Hak onları azarlamayın ve her ikisine de güzel söz söyleyin diye buyurmuştur. Onlara anneciğim, babacığım şeklinde gönüllerini okşayacak tarzda tatlı dille hitap etmemiz, gönüllerini kazanmamıza sebep olur. Büyüklerden bir zata, anne babaya karşı tatlı söz söylemenin nasıl olacağı sorulmuş, o da, suçlu bir hizmetlinin efendisi karşısındaki konuşması gibi olmalıdır demiştir. Bugün bizler genç, güçlü ve kuvvetli insanlarız. Unutmayalım ki anne babalarımız da bizim gibi güçlü, kuvvetliydiler. Sahip olduğumuz bu imkanlar elimizden gidecek, yarın biz de onlar gibi yaşlanıp çocuklarımızın bakımına muhtaç hale geleceğiz. O bakımdan anne babamıza karşı tevazu kanatlarını indirmeliyiz ve onlara merhamet etmeliyiz ki yarın da çocuklarımız bizlere aynı şefkat ve merhamet kanatlarını indirsinler. Ayet-i Kerime'de adeta bir kuşun yavrusunu kanadının altına alarak onu tehlikelerden koruması gibi bizim de anne babamızı korumamız gerektiği emredilmektedir. Ancak bu çok zor ve sabır isteyen bir iştir. Allah onlarla bizim sabrımızı denemektedir. Bu zoru başararak onların rızalarını kazandığımız zaman cennete girip nimetlerine kavuşacağımız muhakkaktır. Peygamberimiz de anne babası yanında olup da onlara iyilik ederek cenneti kazanamayan ve o nimetten mahrum olan kimseyi kınamış ve ona yazıklar olsun diye acımıştır. Ayette de ifade edildiği gibi annemiz rahminde bizi taşırken birçok sıkıntılara katlanmış ve meşakkatlerle bizi bu dünyaya getirmiş olduğundan dolayı olsa gerek ki anneye iyilik etmek, babaya iyilik etmekten daha öncelikli olduğu Peygamberimizin hadisinde de yer almıştır. Anne babamıza iyilik yapmak onların rızasını almaya, dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. Peygamberimiz onların rızasını almakla dualarımızın kabul olacağını, birçok sıkıntılarımızın hallolacağını haber vermektedir. Bununla ilgili rivayet edilen hadise göre üç kişi bir mağaraya sığınır. Sonra mağara girişine büyük bir kaya parçası düşerek kapatır ve içindekiler çaresizlik içinde kalırlar. Bu durumdan kurtulmak için her biri Allah'ın hoşuna gidebilecek iyiliklerini sayarak taşın kalkması için Allah'a yalvarırlar. Bunlardan biri de her gece anne babasına süt ikramında bulunduğunu, ancak uyurken onları uyandırmamak için bir gece sabaha kadar beklediğini, bu iyilikten dolayı mağaradan kurtulmasını ister. Bu vesileyle mağaranın ağzındaki kaya yükselmeye başlar. Esasen ana babamıza iyilik ve ihsan, kendimize yapılan ihsandır. Anne babamıza yaptığımız iyiliklerin karşılığını fazlasıyla dünyada çocuklarımızdan göreceğimiz gibi, ahiretteki mükafatı da sınırsız olacaktır. Ana babamız bizi Allah'a isyana teşvik etmedikçe, onların meşru olan emirlerine uymamız gerekir. Anne baba, müşrik de olsalar, onlara iyilik ve ikramda bulunmamız dinimizin emridir. Peygamberimiz, müşrik anneye sıla-i rahimde bulunup, ona iltifatlarda bulunmayı emretmiştir. Hayırlı evlat, ana babalarına sadece dünyadayken iyilik eden değil, onların ölümünden sonra da onların dostluğunu koruyup devam ettiren ve dostlarına saygı gösterendir. Nitekim Abdullah bin Ömer de yolda gördüğü bir kişiye babasının dostu olduğu için bineğini ve sarığını vererek iltifat eder, kendisini kınayanlara ise "O babamın dostudur" diye cevap verir. Kısaca ayeti kerimede ana babaya iyilik etmek, Allah'a ibadet etmekle aynı derecede görülmekte, anne babamıza en güzel muamelede bulunmamız emredilmektedir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresi 109. ayetin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Önceki programımızın sonunda haset kelimesi üzerinde durmuştuk. Ayetin ikinci kısmındaki anahtar kavramsa af. Af, kasıtlı veya kasıtsız olarak kötülük ve haksızlık eden, suç veya günah işleyen birini bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamına gelen bir ahlak terimi olup, İslam'ın müminlerde bulunmasını istediği önemli erdemlerden birini ifade eder. Terim ayrıca fıkıh ve kelam bilimlerinde de kullanılır. Hoşgörün şeklinde tercüme edilen fiilin mastarı saf olup, bu, bir kimsenin kendisine kötülük edene aldırmaması, ondan yüz çevirmemesi, onu hoş görüp bağışlaması anlamına gelir. Ayet ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda da sık sık af kelimesiyle birlikte kullanılır. Cahiliye toplumunda kötülüğü kötülükle karşılamak genel bir anlayış ve uygulamaydı. Bunun aksine davranış, çoğunlukla zayıflık ve acizlik işareti sayıldığından, insanlar affetmekten ziyade cezalandırma yolunu seçerlerdi. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın affediciliği çeşitli vesilelerle dile getirilerek affın ilahi bir sıfat ve yüksek bir meziyet olduğu ortaya konmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre bir kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır ve bu adaletin gereğidir. Hiçbir suçlu daha fazlasıyla cezalandırılamaz çünkü bu zulümdür. Buna karşılık haksızlığa uğrayan affederse onu ödüllendirmek Allah'a aittir. Bu sebeple Müslümanlar bu erdemi benimseyip uygulamaya çağrılırken, onlar bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Buyurulmuştur. Hazreti Peygamber'in affediciliğine dair de pek çok hadis bulunmaktadır. Ayrıca bütün ahlak kitaplarında dini, ahlaki ve sosyal hayat bakımından affın önemi üzerinde durulmuş, birey ve topluma sağlayacağı yararlar gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de affın teşekkür ve minnet duygularını harekete geçireceğine işaret edilmiş, Hazreti Peygamber de Allah kötülüğü affeden kişiyi mutlaka aziz kılar buyurmuştur. Arapçada aziz kelimesinin hem şerefli hem de güçlü anlamına geldiği göz önüne alınırsa, bu hadiste affın faydasının oldukça geniş tutulduğu görülür. Ragıp el-İsfahani, affın sağladığı mutluluğa cezalandırmayla ulaşılamayacağını, bu erdemin insana toplum içinde itibar kazandıracağını belirterek, özellikle cezalandırma gücü ve imkanı bulunanların buna rağmen affı tercih etmelerini saygıdeğer bir davranış olarak nitelemektedir. Bu bakımdan affın tebliğ ve eğitim metodu olarak da önemi büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de affın ıslah edici yönüne de işaret edilmiş, Resul-i Ekrem'in tebliğindeki başarısı, onun davranışlarındaki inceliğe, yumuşak kalpli olmasına bağlanmış ve kendisine bağışlayıcı olması öğütlenmiştir. Bu sebeple İslam eğitimcileri af ve hoşgörüyü eğitimin vazgeçilmez ilkeleri arasında göstermişler ve eğitim metotlarını bu ilkeler ışığında geliştirmişlerdir. Bazı tefsirlerde konumuz olan ayetin, Müslümanlar hakkında kötü duygular besleyenlere karşı bağışlayıcı ve hoşgörülü olmayı emreden kısmının, daha sonra gelen ve ehli kitapla savaşmayı emreden Tevbe suresinin 29. ayetiyle neshedildiği, yani hükmünün değiştirildiği ileri sürülmüşse de, her iki ayetin hükmünün de geçerli olduğunu düşünmek daha isabetlidir. Buna göre bağışlama ve hoşgörü genel bir ilkedir. Fakat bu, şartlar mecbur bıraktığında savaşmaya da engel değildir. Esasen Muhammed Abduh'un ifade ettiği gibi, ancak aksini de yapabilecek kadar güçlü olanlardan af ve hoşgörü istenir. İlgili bütün kaynaklarda hilim erdemi de bu şekilde açıklanır. Şu halde burada Müslümanların düşmanları karşısında güçlü bir toplum konumuna yükselmeleri de istenmiş olmaktadır. Ayrıca ayette Hazreti Peygamber'in Medine Yahudileriyle yapmış olduğu ve onların canlarını, mallarını, dini özgürlüklerini teminat altına alan anlaşmaya sadakat gösterilmesine de bir işaret sezilmektedir. Nitekim daha sonra Yahudiler bu anlaşmayı ihlal edip Müslümanlara karşı düşmanca davranışlara giriştiklerinde kendileriyle savaşılmıştır. İşte ayetin son kısmındaki Allah'ın hükmünü gerçekleştirmesinden maksat da bu savaşlar sonucunda Yahudi probleminin tabii akışı içinde çözüme kavuşturulmasıdır ve böylece Kur'an'ın daha önce verdiği bir haber de gerçekleşmiştir. Bakara Suresi 110. ayetin tefsiri. Bir önceki ayette verilen mesajdan sonra burada Müslümanlara kendilerine düşmanlık duyguları besleyenlerle verimsiz ve anlamsız bir mücadeleye girişerek gerilimi daha da arttırması kaçınılmaz olan bir ortam oluşturmak yerine Müslüman olmanın gerekleri olan namazlarını kılıp zekatlarını vermeleri ve genel olarak Allah nezdinde mükafatını görecekleri, yararlı sonuçlar alacakları hayırlı işler yapmaları emredilmekte, her şeyi gören ve bilen Allah'ın yaptıkları bu güzel işleri de göreceğine ve hak ettikleri karşılığı vereceğine işaret buyurulmaktadır. Bakara Suresi 111. ayetin tefsiri. Yahudiler sadece Yahudilerin, Hristiyanlar da sadece Hristiyanların cennete gireceklerini ileri sürdüler. Fakat Kur'an, eğer sözünüzde doğru iseniz, kesin kanıtınızı getirin şeklindeki çağrısıyla bu iddiaların delilsiz ve temelsiz olduğuna işaret etmekte. Kesin kanıt diye tercüme edilen burhan kelimesi bilimsel ve felsefi bir terim olarak doğruluğunda asla kuşku bulunmayan ve kesin bilgi sağlayan delil anlamında kullanılmaktadır. Bu açıdan bazı alimler Kur'an'ın bir adının da burhan olduğunu belirtirler. Bazı hadislerde de burhan, kesin bilgi ve kanıt manasında kullanılmıştır. İslam dünyasında burhanın felsefe, kelam ve fıkıh usulünde bir kanıtlama yöntemi ve kıyas türü olarak kullanılması, Grek felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesiyle başlamış ve bu yöntem, beş sanat denilen kanıtlama yöntemlerinin en güçlüsü sayılmıştır. Konumuz olan ayette burhanın, bütün şüpheleri ortadan kaldıracak açıklıkta ve itirazlara yer bırakmayacak kesinlikle bir delil olduğuna işaret edilmiş, dolayısıyla bir iddianın kabulü veya reddi, kuruntulara değil, bu şekildeki bir kanıtlamaya bağlanmıştır. Buna göre Yahudilerle Hristiyanların, kendi dinlerinden olmayanların cennete giremeyecekleri yolundaki iddiaları böyle bir kanıttan yoksun olup sadece onların bir kuruntusudur. Çünkü onlar akıllarıyla değil, duygularıyla hareket ediyorlar, Müslümanları kıskanıyor, onların küfre dönerek ilahi lütuflardan mahrum kalmalarını arzuluyorlardı. İşte onların cennete sadece kendilerinin gireceklerini ileri sürmeleri de bir hakikat olmayıp kıskançlık duygularının ürünü olan bir temennidir. Kur'an ise boş temennilerle değil, gerçeklere önem verdiği için kanıtlarınızı getirin buyuruyor. Çünkü Kur'an kendi tabiriyle burhana veya basirete önem verir. Aslında bir iddianın doğruluğunu burhanla kanıtlamak şeklindeki ilke, görüldüğü gibi Kur'an'ın da vazgeçilmez saydığı evrensel bir ilke olup, bu ayette dolaylı olarak Müslümanların da dini, fikri ve bilimsel görüşlerini savunurken, duygusal hükümlerden, taklitten sıyrılmaları, görüşlerini ve inançlarını gerçekliği kuşkulu delillere değil, kesin kanıtlar üzerine temellendirmeleri, dindarlıklarını bu düzeye yükseltmeleri gerektiğine işaret edilmekte olup, bu, Kur'an'ın her vesileyle üzerinde durduğu bir öğreti ve mesajdır. 112. ayetin tefsiri. Yahudilerin veya Hristiyanların, sadece kendi dinlerine mensup olanların cennete girecekleri yolundaki iddiaları, bir delilden yoksun olup kuruntudan ibarettir. Gerçekte ise kim ihsan sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, işte o ecrini Allah'tan alacaktır. Dolayısıyla cennete girecek olanlar da bunlardır. Arapçada vecih, yüz kelimesi, bir şeyin veya bir kimsenin kendisi, zatı, benliği anlamında kullanılmakta olup, Kur'an'da da sık sık bu anlamda hem Allah hem de insan için geçmektedir. Ayetteki muhsin kelimesinin mastarı olan ihsansa, bir işi samimiyetle, iyi niyet ve ihsanla yapmak anlamına gelir. Ayrıca başkalarına haklarını veya haklarından daha fazlasını verme anlamında da kullanılmaktadır. Hazreti Peygamber, Cebrail ile aralarındaki bir konuşmayı içeren, bu sebeple Cibril hadisi diye bilinen bir hadisinde bu kavramı, ihsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir şeklinde açıklanmıştır. Bu açıklamada ihsan kavramı, ibadeti en iyi şekilde yapma anlamında özel bir terim olarak kullanılmıştır. Ancak ihsan daha genel olarak iyi niyet ve ihlasla bütün işlerin en hayırlısını ve en güzelini en iyi şekilde yapma anlamında bir ahlak terimi olarak kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde iyi işler yapanlar sık sık muhsin ve muhsinler şeklinde anılarak övülmektedir. Ahlak bilginleri Allah size adalet ve ihsanı emreder mealindeki ayeti de dikkate alarak, adaleti başkalarının haklarını ihlal etmemeyi gerektiren, ihsanı da buna ek olarak başkalarının yararı için kendi haklarından fedakarlık etmeyi, onlara iyilik etmeyi sağlayan bir erdem olarak açıklamışlardır. Konumuz olan ayetteki muhsin kelimesinin, az önce zikrettiğimiz hadiste işaret edilen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme, ibadeti en iyi ve en güzel şekilde yapma manasına uygun bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak cennete girebilmek için inançların ve düşüncelerin kesin kanıtlara dayandırılması, ayrıca insanın Allah'a iman edip yüzünü ona çevirmesi, bütün benliği ve varlığıyla tam bir içtenlikle ona teslim olması, hem bedeni hem de kalbiyle ona kulluk etmesi, ayrıca samimi bir dindar olarak Allah'ın hükümlerine teslim olması gerekir. Bu teslimiyeti sağlayan dine İslam, bu şekilde teslim olan kişiye de Müslim, Müslüman denir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, "Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya," diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, Kur'an'a gönül veren, evet, Kur'an ziyafeti diyoruz ya bu derslerimize, gerçekten, bu ziyafetten hisse almaya çalışan aziz Kur'an sevdalıları, hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla hem selamlıyorum, hem sizleri tebrik ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, böyle bir çalışmada beraber olmanın gerçekten tebrike şayan olduğunu, hepimiz için büyük bir nimet olduğunu asla unutmamalıyız. Ne güzel imkanlar ki bulunduğumuz yerde sadece radyomuzun frekansını ayarlamak ya da düğmesine basmakla, televizyonumuzda radyo ayarlarına girerek, radyodan Diyanet Kur'an radyoyu bularak dinlemeye başlamakla ya da telefonlarımızdan Diyanet Kur'an radyo frekansıyla bu güzel derse iştirak etme, istifade et.

dinlemek suretiyle Kur'an'ın mealine muttali olma gibi çok dar, sınırlı bir bilgi akışı gerçekleşiyor. Biz de bundan istifade ediyorduk. Hocamız okursa dinleriz, anlatırsa öğreniriz, bilgilendirirse bilgi sahibi oluruz. Bunun dışında radyo, televizyon, internet, cep telefonu vesaire, CD, kaset, flash bellek, hiçbir şeyin olmadığı bir dönem, ilmi elde etme nasibi ve şansı ile, bu şansı ben imkan anlamında kullandım. Evet, ilmi elde etme imkanları ile bugünkü imkana baktığımız zaman Allah'a ne kadar çok şükretsek yine az. Çünkü oturduğumuz yerde ilmi çok rahat bulabiliyoruz. Bunun için çok şükretmeliyiz. Ama bunun yanında da nice ehli dünya, yani dünyaya gönül veren insanların meşgul olduğu alanlar var ki, onları bir tarafa itip de Kur'an'la meşgul olmak gerçekten tebrike şayan bir husus diye bunun için ben vurgulamaya çalıştım. Tekrar diyorum, ne mutlu bizlere, böyle bir güzel meşguliyetin içindeyiz. İşte önce ayeti okuduk bir önceki dersimizde, ayetleri okuduk. E şimdi bakalım Rabbimiz ne buyuruyor bize? Ona kulak veriyoruz. Yani bundan daha güzel bir ilim akışı, ilim sonuçu, bundan daha rahat ilim elde etme kolaylığı olabilir mi? Evet, kıymetli dostlar, Nazihat suresinin 15. ayetinden itibaren sonuna kadar Allah-u Teala ne buyuruyor? Okuduğumuz ayetlerde neler geçti, nasıl mesajlar var? Bunlara hep birlikte kulak verelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git. O hakikaten azdı. De ki, arınmayı ve senin Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik, dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkında nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuştuğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet,
kıymet.

0: dostlar. Ayetleri hep birlikte takip ettik. Önce Musa aleyhisselam ile Firavun arasındaki diyalog anlatıldı. Yani Allah'a itaattan uzak kalan, itaat etmekten kaçan o kadar ki kendisini, bakınız ayetteki ifadeyle, ben sizin en yüce Rabbinizim demek suretiyle o kadar sınırlar aştı, o kadar taşkınlık yaptı ki Allah da tabii ki onu cezasız bırakmadı. Evet, bu ayetlerin okunuşuyla alakalı, mealinin sunumundaki ses kısıklığıyla alakalı da inşallah ayetleri tek tek ele aldığımızda bazı açıklamaları yapacağım. Allah nasip ederse. Ve sonrasında bakınız Allahu Teala Musa'yı Firavun'a göndermesine rağmen Firavun ilahlık iddiasında bulundu. Allah onu elbette ki cezalandırdı. Sonra da onun gibi düşünen, Firavun benzerliği gösteren, Firavunlaşma çabası içinde, Firavun tarzında yaşamaya özenenlere de ders ve ibret olsun diye de ibret alınmasından bahsetti Yüce Mevla. Yani kişi kendisini ne kadar yücelerde görürse görsün, ayeti kerimedeki ifadesiyle, sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı diye de hem insanları yarattığını, o baş kaldıran, güçlü olduğunu, tabii insan ancak güler buna, hiçbir şey tanımadığını, hiçbir güç tanımadığını, haşa Allah'a dahi kafa tutacak, beyinleri yanmış insanlara, bakınız beyinleri yanmış insanlara, ders ve ibret için onları da yarattığını, bütün kainatı, yerleri gökleri yarattığını, dağları taşları yarattığını da ayette ifade ederek, ibret almasını, kendisine çeki düzen vermesini Allahu Teala beyan ediyor. Sonra taşkınlık yapan, azan, dünya hayatını ahirete tercih edenlerin durağının cehennem, ama Allah'tan korkanların hesabını ahirette kolaylaştıracak, verebilecek halde Allah'ı incitmekten kaçınanların da varış yerlerinin cennet olduğunu Allahu Teala haber veriyor. Son ayeti kerimede dikkatinizi çekmiştir. Vurgu yapılan şu, kıyamet gününü gördüklerinde o dünyada çok uzun bir zaman gibi kendilerine gelen farklı emeller, davranışlar, çalışma, efendim güç, kudret, varlık, makam mevki sahibi olup da dünyanın bitmeyeceği gibi bir yanlış kanaat ya da öyle bir hayalin ya da öyle bir dağılmışlığın içinde olanlar için Allahu Teala buyuruyor ki kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar, kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanırlar. İşte hepsinin özeti bu değerli dostlar. Hatta şunu ifade edeyim. Bu sayfada çok şey bizlere önerildi, hatırlatıldı ama son olarak da şu aklımızda kalmalı. Dünya hayatı ne kadar bir süredir diye insan şöyle bir muhasebesini yaptığı zaman şunu görüyor ya da görmelidir. Bir günün ya akşam vakti ya da kuşluk vakti kadar bir süredir. Allah buyuruyor. Aşiyeten ev duhaha. Evet, akşam vakti ya da kuşluk vakti kadardır. Evet kıymetli dostlar, böylece kısaca yaptığımız açıklamalarla da bugünkü dersimizi tamamladık. Bir sonraki Kur'an hocası dersinde yeniden buluşacağız ama bu meali, bu ayetlerin mealini ama meallerden, ama tefsirlerden bir kez ya da tekrar tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde buluşma, beraber olma dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Cimrilik.

0: De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. İsra Suresi 100. Ayet. Allah doğruyu görsün, hakla batılı birbirinden ayırsın diye gönderdiği yüce kitabında insana yaratılış özelliklerini açıklar. Çünkü insan ancak mahiyetini, varlığını, zaaflarını, eksik ve fazlalığını, kısaca kendini bilirse, dünyaya geldiği gibi selim bir akıl ve kalple hayatını sürdürebilir. O zayıf yaratılmıştır, acelecidir, yalnız hayrı değil, şerri de ister. Üstelik isteme konusunda çok hırslı ve istediği şeylerin hemen olması için sabırsızdır. Kendisini yaratan, öldükten sonra da diriltmeye kadir olan Rabbine karşı nankörce davranacak potansiyele sahiptir. Tartışır. Haksız isteklerinde bile ısrarcıdır. Ne kadar bilgili olursa olsun, Allah'ın ilminin yanında o hep cahil kalır. Buna rağmen kendisine teklif edilen iman hakkında şartlar öne sürecek kadar sınırları zorlar. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin için bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. İsra Suresi 90-92. Ayetler. Mekke'de Kur'an vahyine ilk muhatap olanlardan bir kısmı işi yokuşa sürercesine böyle taleplerde bulundular. Hatta bu konuda öyle ileri gittiler ki, Hazreti Peygamber'in elçiliğine ancak altından bir evi olursa iman edeceklerini söylediler. Oysa Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilendi ve onlar hakkında siz eli sıkısınız buyurdu. İşte konuya girerken zikrettiğimiz İsra Suresinin 100. ayetinde insanın bu olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve cimriliği katur kelimesiyle tanımlanmaktadır. Katur, çivi ile perçinlemektir. Elini çok sıkı tutanın harcamaktan çekindiği zamanki cimriliğini ifade etmektedir. Rabbin rahmet hazinelerinden maksatsa Allah'ın sahip olduğu mal mülktür. Allah bu mülk üzerinde tasarruf hakkını insana verse, fakirlik korkusuyla kendi ihtiyaçları dışında harcama yapmaktan çekinir, başkalarına verme konusunda cimrilik ederdi. Bununla birlikte ayet müşriklerin imanın şartı olarak ortaya koydukları maddi istekleri kınamakta, onların bu durumda bile mutmain olmayacaklarını insanın fıtratındaki cimrilik duygusu üzerinden hatırlatmaktadır. Bağlamı göz önünde bulundurarak okunduğunda ayetin, Hazreti Peygamber'den gücünün üstünde taleplerde bulunan müşriklere cevap verdiği görülmektedir. Elde edecekleri hiçbir maddi kaynak onların imanlarına vesile olamaz. Çünkü onlar Allah yolunda harcama yapmaktan fakirlik korkusuyla kaçınmakta, mülkünden kendilerine verdiği halde Allah'a şükretmek yerine putlara tapmaktadırlar. Rabbe iman konusunda bile cimridirler. Nitekim Allah Musa aleyhisselamın kavmine de ayet, işaret, delil göndermiş, ancak onlar bu delillerin onları götüreceği noktaya ulaşmamak için adeta ayak diremişlerdir. İnsan Allah'ın bütün varlık hazinelerine sahip olsa bu sefer de onları harcamakta cimrilik eder. Cimriliğin insanın fıtri özelliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda ayette inanan ve inkar eden herkes için bir hitap söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. İnsan psikolojisi ve davranışları arasında bağ kuran ayetten zenginlikle cömertliğin doğru orantılı olmadığı anlaşılmaktadır. Elindekiler çoğalınca vermeye başlar tezi insan için kabul edilemez. Çünkü insanın ihtiyaçları esastır. Ölünceye kadar devam eder. Muhtaç olduğu şeyi esirgeme ve verdiği şeyde karşılık bekleme üzerine kuruludur insan. Verince tükenme korkusu cimriliğini tetikler. Bu durumun temel nedeni Rabbine olan tevekkülünün azlığıdır. Oysa rızkın sahibi Allah'tır. Dilediğine dilediği kadar verir, dilediğinden çekip alır. Atalarımız bu sırrı, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter sözüyle açıklamışlardır. İnsan için yokluk da varlık da bir imtihandır. yoklukta sabrı, varlıkta ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesi beklenen insan, kendisine verilenlerin gerçek sahibini unutup, varlığın sebebi ve sahibi olarak kendisini görmeye başlar. Hatta Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, direse Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz diyerek yanlış mantık yürüten inkarcılar gibi, ben çalışıp kazanıyorum, o da çalışsın diyerek infak etme işine haklı nedenler bulmaya çalışır. Oysa toplumda hasta ve yaşlı ve bakıma muhtaç, akli melekeleri yerinde olmayan, yetim ve benzeri pek çok insan yardım beklemektedir. Her türlü esirgeyiş cimriliğin bir çeşididir. Yardımı, sohbeti, sevgiyi, tebessümü, merhameti esirgemek bir tür cimriliktir. İnsan bazen dostluğunu bile esirger. Diğer kötü huylar gibi cimrilik de insanı yalnızlaştırır, mutsuzluğa sebep olur. Çünkü gerçek iyiliğe ulaşmanın sırrı vermektir. Hem de neyi seviyorsa ondan veren iyilik yapmış sayılacaktır. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet. İslam, insana istikameti, işlerinde doğruluğu tavsiye eder. Her davranışın orta yolunu tutmak, dengeyi sağlamak zor ama gereklidir. Ayetler, cimrilik ve israf arası harcamanın yoluna işaret eder. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Allah, elini boynuna bağlama, onu tamamen de açma demek suretiyle insanın cimriliğini, malını kendini zora sokacak şekilde dağıtmasıyla aynı düzlemde değerlendirmektedir. Bu durumda insana düşen Rabbinin emrine tabi olup kendisine verilen zaafların imtihan olduğu bilinciyle usulüne uygun hareket etmektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 28. cüzdeyiz. ...28. cüzde...

mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, yani Allah'ı yücelterek, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitapla başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konulardan ilki hakkın korunmasıdır. İlk sureler olan Mücadele, Haşr, Mümtehine de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde zihar yapan kocasından ayrılmaması, boşanmaması gerektiğine dair Hazreti Peygamberle tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması mesajı verilir. Zihar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken, İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde ziharın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay, yani 60 gün peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahla akşamla doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Haşr suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da, şeytanın ahirette kandırdıklarını, yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son 3 ayetle de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler O'na aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. ...28. cüzde gördüğümüz ikinci konuysa hakta birleşmek konusu. Bu cüzdeki ikinci grup sureler Saf ve Cuma olup, söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara, düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma suresinde de Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Üçüncü konuya geldiğimizde haktan ayrılmamak başlığını görüyoruz. 28. cüzdeki üçüncü grup surelerse Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim'dir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure, müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün, Yevmül Cem'in, aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün, yani Yevmü Tegabun olduğu açıklanır. Dünyada kim Allah'a iman edip güzel salih işler yaparsa, ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter ve onu cennete koyar. Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresi

iki sariha ve iki kafire, fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız, ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, 3 ana başlığı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda 29. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi sekizinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'allahu.

صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

Mücadele Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah

affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin, onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan, temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Kâfirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kâfirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki, 4.'leri o olmasın. 5 kişi yoktur ki, 6.'ları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilim sahibi olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da evlatları da Allah katında kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar
işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette ben ve elçilerim üstün geleceğim diye yazmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa, sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri! Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki, Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir ve bu, yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken, yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, ey Rabbimiz derler, bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkârcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa, muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki, onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar, asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa, asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki, yüreklerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir.
Çünkü onlar anlayışı kıt.

bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi, onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi, hani o insana inkar et der. O inkar edince de, bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti, içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür, iradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda cihad etmek ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmıştır. Onlar sizi bir yakalasalar size düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde yakınlarınız da çocuklarınız da size asla fayda vermeyecek. Allah aranızda hükmünü verecek, yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişkimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

aranızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına harcadıklarını, mehirlerini geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar, inkârcıların kabirdekilerden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmişlerdir. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha sapanları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü" dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adın cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sorduğunda havariler, "Allah'ın yardımcıları biziz" demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkar etmişti. "Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik.
Böylece

Kureyş'e üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki, münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde, başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin, onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar, Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce,
size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar, bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz vahiy ışığına iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o, kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir, cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman, iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun
ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. 7 göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki, herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen
ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.

Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin, sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar ama onlara ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O "Rabbim" demişti. Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Halil Tenger. Enbiya Suresi 105 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 9. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hidayet rehberi Kur'an. Kur'an'ın asıl işlevi, insanlık için bir rehber olması, en doğru olana götürmesidir. En doğru olansa, öncelikle İslam dini, yani onun temel öğretisi olan doğru itikat ve güzel ameldir. Allah, bu ikisini gerçekleştirene büyük bir mükafat vereceğini vaat etmektedir. Bu nedenle, Kur'an aynı zamanda bu büyük ecri kazanmaya vesiledir. Ancak Kur'an'ın doğru yola iletmesi için peşin fikirli olmamak, saf ve duru bir zihinle Kur'an'ı okumak gerekir. Kur'an'a ön yargısız bir şekilde yaklaşan insan mutlaka doğru yolu bulur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın mesajını görmezden gelenlerin doğru yola ulaşması mümkün değildir.

Aşr-ı Şerif. Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Yasin Suresi 77 ila 83. ayetler.
5: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler.

Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilen,

misiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerinde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Nuh Suresi 1 ila 28. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Cimrilik.

De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. İsra Suresi 100. Ayet. Allah doğruyu görsün, hakla batılı birbirinden ayırsın diye gönderdiği yüce kitabında insana yaratılış özelliklerini açıklar. Çünkü insan ancak mahiyetini, varlığını, zaaflarını, eksik ve fazlalığını, kısaca kendini bilirse, dünyaya geldiği gibi selim bir akıl ve kalple hayatını sürdürebilir. O zayıf yaratılmıştır, acelecidir. Yalnız hayrı değil, şerri de ister. Üstelik isteme konusunda çok hırslı ve istediği şeylerin hemen olması için sabırsızdır. Kendisini yaratan, öldükten sonra da diriltmeye kadir olan Rabbine karşı nankörce davranacak potansiyele sahiptir. Tartışır. Haksız isteklerinde bile ısrarcıdır. Ne kadar bilgili olursa olsun, Allah'ın ilminin yanında o hep cahil kalır. Buna rağmen kendisine teklif edilen iman hakkında şartlar öne sürecek kadar sınırları zorlar. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin için bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. İsra Suresi 90-92. Ayetler. Mekke'de Kur'an vahyine ilk muhatap olanlardan bir kısmı işi yokuşa sürercesine böyle taleplerde bulundular. Hatta bu konuda öyle ileri gittiler ki, Hazreti Peygamber'in elçiliğine ancak altından bir evi olursa iman edeceklerini söylediler. Oysa Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilendi ve onlar hakkında siz eli sıkısınız buyurdu. İşte konuya girerken zikrettiğimiz İsra Suresinin 100. ayetinde insanın bu olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve cimriliği katur kelimesiyle tanımlanmaktadır. Katur, çivi ile perçinlemektir. Elini çok sıkı tutanın harcamaktan çekindiği zamanki cimriliğini ifade etmektedir. Rabbin rahmet hazinelerinden maksatsa Allah'ın sahip olduğu mal mülktür. Allah bu mülk üzerinde tasarruf hakkını insana verse, fakirlik korkusuyla kendi ihtiyaçları dışında harcama yapmaktan çekinir, başkalarına verme konusunda cimrilik ederdi. Bununla birlikte ayet müşriklerin imanın şartı olarak ortaya koydukları maddi istekleri kınamakta, onların bu durumda bile mutmain olmayacaklarını insanın fıtratındaki cimrilik duygusu üzerinden hatırlatmaktadır. Bağlamı göz önünde bulundurarak okunduğunda ayetin, Hazreti Peygamber'den gücünün üstünde taleplerde bulunan müşriklere cevap verdiği görülmektedir. Elde edecekleri hiçbir maddi kaynak onların imanlarına vesile olamaz. Çünkü onlar Allah yolunda harcama yapmaktan fakirlik korkusuyla kaçınmakta, mülkünden kendilerine verdiği halde

0: Allah'a şükretmek yerine putlara tapmaktadırlar. Rabbe iman konusunda bile cimridirler. Nitekim Allah Musa aleyhisselamın kavmine de ayet, işaret, delil göndermiş, ancak onlar bu delillerin onları götüreceği noktaya ulaşmamak için adeta ayak diremişlerdir. İnsan Allah'ın bütün varlık hazinelerine sahip olsa bu sefer de onları harcamakta cimrilik eder. Cimriliğin insanın fıtri özelliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ayette inanan ve inkar eden herkes için bir hitap söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. İnsan psikolojisi ve davranışları arasında bağ kuran ayetten, zenginlikle cömertliğin doğru orantılı olmadığı anlaşılmaktadır. Elindekiler çoğalınca vermeye başlar tezi, insan için kabul edilemez. Çünkü insanın ihtiyaçları esastır, ölünceye kadar devam eder. Muhtaç olduğu şeyi esirgeme ve verdiği şeyde karşılık bekleme üzerine kuruludur insan. Verince tükenme korkusu cimriliğini tetikler. Bu durumun temel nedeni Rabbine olan tevekkülünün azlığıdır. Oysa rızkın sahibi Allah'tır. Dilediğine dilediği kadar verir, dilediğinden çekip alır. Atalarımız bu sırrı, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter sözüyle açıklamışlardır. İnsan için yokluk da varlık da bir imtihandır. Yoklukta sabrı, varlıkta ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesi beklenen insan, kendisine verilenlerin gerçek sahibini unutup, varlığın sebebi ve sahibi olarak kendisini görmeye başlar. Hatta Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, direse Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz diyerek yanlış mantık yürüten inkarcılar gibi, ben çalışıp kazanıyorum, o da çalışsın diyerek infak etme işine haklı nedenler bulmaya çalışır. Oysa toplumda hasta ve yaşlı ve bakıma muhtaç, akli melekeleri yerinde olmayan, yetim ve benzeri pek çok insan yardım beklemektedir. Her türlü esirgeyiş cimriliğin bir çeşididir. Yardımı, sohbeti, sevgiyi, tebessümü, merhameti esirgemek bir tür cimriliktir. İnsan bazen dostluğunu bile esirger. Diğer kötü huylar gibi cimrilik de insanı yalnızlaştırır, mutsuzluğa sebep olur. Çünkü gerçek iyiliğe ulaşmanın sırrı vermektir. Hem de neyi seviyorsa ondan veren iyilik yapmış sayılacaktır. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet. İslam, insana istikameti, işlerinde doğruluğu tavsiye eder. Her davranışın orta yolunu tutmak, dengeyi sağlamak zor ama gereklidir. Ayetler, cimrilik ve israf arası harcamanın yoluna işaret eder. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Allah, elini boynuna bağlama, onu tamamen de açma demek suretiyle insanın cimriliğini, malını kendini zora sokacak şekilde dağıtmasıyla aynı düzlemde değerlendirmektedir. Bu durumda insana düşen Rabbinin emrine tabi olup kendisine verilen zaafların imtihan olduğu bilinciyle usulüne uygun hareket etmektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerimeler.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 7. Bölüm. Bu bölümde Âl-i İmrân Suresi 154 ila 200. ayetler ve Nisa Suresi 1 ila 24. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Sonra o kederin ardından Allah size bir güven verdi. Bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere cahiliye düşüncelerine kapılarak bu işten bize ne diyorlardı. De ki, işin tamamı Allah'a aittir. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir. İki ordunun karşılaştığı gün sizden bozguna uğrayanlar var ya, sırf yaptıkları bazı şeyler yüzünden şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Şüphe yok ki Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, pek halimdir.

Ey iman edenler! Sizler sefere çıkan veya savaşa giren kardeşleri hakkında Allah sonunda bunu kalplerinde bir hasret acısı kılsın diye onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, biliniz ki Allah'tan gelecek bir bağışlama ve bir rahmet, onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de, öldürülseniz de, Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızası peşinde olan, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir.

0: يطيع أجر المؤمنين.
1: Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. Düşmanınıza iki mislini verdirdiğiniz kayıp kendi başınıza gelince, bu nereden başımıza geldi mi diyorsunuz? De ki, o kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelenler Allah'ın izniyle oldu. Ve bu müminleri belli etmek içindi. Bir de münafıkları ortaya çıkarması için. Onlara gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun denildi. Onlar savaş olacağını bilsek elbette size katılırız dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Gizlediklerini Allah onlardan daha iyi bilir. Onlar oturup kardeşleri hakkında bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi diyenlerdir. De ki eğer sözünüzde doğruysanız ölümü başınızdan savun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler.

Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük bir mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de, bu onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın lütuf ve keremiyle kendilerine bir fenalık dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Müminseniz ondan korkmayın, benden korkun.

الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah, ahirette onların hiçbir nasibi olmasın istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmanı küfürle değiştirenler, şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Hem bu söylediklerini hem de haksız yere peygamberleri öldürmelerini elbette bir tarafa yazacağız ve yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu ellerinizde yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar, doğrusu Allah ateşin yakıp bitireceği bir kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere inanmama hususunda bizden söz aldı diyenlerdir. De ki, benden önce nice peygamberler size mucizeler ve dediğiniz şeyi getirmişlerdi. Doğru söylüyorsanız onları niçin öldürdünüz? Seni yalanladılarsa bil ki senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalancılıkla suçlanmışlardı.

0: herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Ama onlar bunu kulak ardı edip kitabı az bir dünyalıkla değiştiler. Karşılığında aldıkları ne kadar da değersiz. Sanma ki yaptıklarından memnun olanlar, yapmadıklarıyla ölmekten hoşlananlar, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İnne fî

0: göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz, Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Rableri onların dualarına şöyle karşılık verir. Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun ki Allah katından bir mükafat olarak onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah'ın katındadır. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın. Kısa süren bir faydalanma. Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara, Allah katından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Allah'a karşı saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun, birbirinize dayanıp bağlanın. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz. Nisa Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.

0: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini, borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel şeyler söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.''

0: نارا وسيصلون سعيرا.
1: Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varisi olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa, bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde, korkacak olanların başkalarının yetimleri için de kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsın ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.
0: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ

Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar ikiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona varis olmuşlarsa annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa annesinin payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konulmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının annesi, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı diğer mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazlaysalar üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.

0: وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
1: Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok esirgiyendir.

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما

Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.

Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için evlenme ve boşanma konusunda engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz onu iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız? Birbirinize beraber olduğunuz halde, üstelik onlar sizden sapasağlam bir sözle almışken onu geri mi alacaksınız?

0: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir.

0: كان عليما حكيما.
1: Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bundan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla mallarınızla mehirle istemeniz size helal kılındı. Onlarla karı koca ilişkisi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ali İmran suresi 154 ila 200. ayetler ve Nisa suresi 1 ila 24. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kerim Öztürk. Bakara Suresi 254 ila 256. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sayıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi. İftira, kasten bir kimseyi işlemediği bir hatayla suçlamaktır. Rabbimiz Hazreti Ayşe'ye iffeti konusunda iftira edenleri kınadığı ayetlerde, iffete dil uzatma konusunu hafife almaları sebebiyle insanların asılsız bir söylentiyi kolayca çevrelerine yaydıklarını, oysa böyle bir iftiranın kendi katında büyük bir günah olduğunu ifade ediyor. Özellikle iffet konusunda yapılan iftira, toplum düzenini bozması açısından ciddi sonuçları olan bir davranıştır. Bu sebeple böyle bir sözü duyanların öncelikle bu sözün gerçeği yansıtmadığını düşünmeleri ve bunu ifade etmeleri gerekir. İddia sahibi ısrarcıysa yapacağı şey 4 şahitle durumu ispatlamaktır. Cinayet davalarında bile 2 şahit yeterken iffetle ilgili bir suçlamada 4 şahit istenmesi konunun önemine işaret ediyor. 4 şahitle iddiasını ispatlayamayan Allah katında yalancıdır, dünyada ve ahirette lanetlenmiştir, cezası ağır olacaktır. Sadece kulaktan dolma bilgilerle bir insanın namusuyla ilgili konuşmak ve bu sözleri yaymak büyük bir vebale girmek ve yalancılığa ortak olmaktır. İftira haramdır. Asılsız olabilecek haberlere araştırmadan inanmak da yasaklanmıştır. Allah Teala iftiranın insanın ruhunu zedeleyen ve toplumun birlikteliğini bozan büyük günahlardan biri olduğunu Kur'an'da açıkça beyan eder. İftiradan uzak durma konusuna İslam'da o kadar büyük bir hassasiyet ve önem verilmiştir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederek Medine'ye geldiğinde kendisine bağlılık yemini etmek üzere akın akın gelen Medinelilerden istediği öncelikli hususlardan biri de iftiradan uzak duracaklarına söz vermeleridir. İftira sadece insanlar arası ilişkide değil, Allah'la kul arasındaki ilişkide de büyük bir suç ve günahtır. Allah'ın emretmediğini sanki onun emriymiş gibi yaymak ya da yasakladığını yasak değilmiş gibi göstermek, ona iftira etmek anlamına gelir. Elbette böyle bir tutumun sonucu ağır olacaktır. Mesela müşrikler Allah'ın helal kıldığı bazı yiyeceklerin yenilmesini yasaklıyor, gerekçe olarak da Allah'ın hükmünün böyle olduğunu söylüyorlardı. Rızıklarını kendi elleriyle daralttıktan sonra da geçim sıkıntısı ve aile onuruna zarar verecekleri endişesiyle kız çocuklarını öldürüyorlardı. Rabbimiz kendi hakkında böyle asılsız iddiada bulunanların ziyana uğradıklarını ifade etmektedir.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Araf Suresi 85 ila 87. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Ali Derman, İsra Suresi 11-15. Ayet-i Kerimeler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize, her birimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler, rızasına muvafık bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Razı ve memnun olduğu şekilde yaşayıp, razı ve memnun olduğu hal üzere mümin ve muttaki olarak son nefesimizi verebilmeyi ve muttakilere vaat ettiği cennetine, cemaline nail olabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak her türlü kötülükten, nefsimize uymaktan, keyfimize uymaktan, günahlara dalmaktan, haramlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, hem Diyanet radyolarından kendilerine ulaştığımız, hem sosyal medya mecralarından ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepinizden razı olsun, sağlık, afiyet versin. Okuduğumuz Kur'an ayetlerini doğru okumayı, doğru anlamayı ve güzel yaşayabilmeyi nasip eylesin. Zümer suresine devam ediyoruz. Zümer suresinin 11. ayeti kerimesinde kalmış idik. Estaizu billah. Kul inni umirtu en e'budallaha muhlisan lehuddin ve umirtu li en ekune evvelel muslimin. De ki, bana kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Muhlisan lehuddin, dini ona halis kılarak. Halisine lehuddin, halisine diye geçiyor bir takım ayet-i kerimelerde. Muhlisan lehuddin. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Benzeri ifadeler, dini Allah'a halis kılmak, sadece ona ibadet etmek, tam bir bağlılıkla, samimi bir bağlılıkla kendisine ibadet etmemiz emredildi. وَاُمِرْتُ لِيَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi dediye, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bize de Müslümanlardan olmamız emredildi. En büyük vasıf, en büyük sıfat Müslüman olma sıfatıdır. Allah'ın Celle Celaluhu bizi Müslüman olarak isimlendirmesi en büyük nimettir. Bizi nail kıldığı en büyük nimettir. Rabbimiz o nimetle yaşayıp o nimetin kadrini, kıymetini bilebilmeyi her birimize nasip eylesin. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğramaktan korkarım. Ben Rabbime isyan edersem, büyük bir azaba, büyük bir günün azabına uğramaktan efendim korkuyorum. İnsanın korkması gereken, sakınması gereken ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor bunu bize, dua etmemizi istiyor bizden. Rabbena atina fid dünya haseneten, hepimizin bildiği ayettir aynı zamanda. Fil ahirete hasene ve kina azabennar. Ya Rabbi, bize dünyada hasene, iyilik, güzellik, bolluk, bereket ver. Ahirette de ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صْرِفْ عَنَّا عَذَابَ cehennem. Mesela mümin, muttaki müminlerin, Rahman'ın kullarının vasıflarını anlatırken bizden cehennem azabını sav, bir uzaklaştır bizden şeklinde dua ederler diyor. اللّٰهُمَ اَجْرِنَا مِنَ النَّارِ gibi. Allah'ım bizi cehennem ateşten koru. Allahümme cina min azabin nar gibi dualar etmemizi hem Kur'an-ı Kerim hem sünnet bize öğretiyor. Dolayısıyla insan sakınarak yaşamalı. İnni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Eğer isyan edersem büyük bir günün azabına uğramaktan korkarım dediği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, hepimiz isyan edersek, yani her isyanın, her yaptığımızın bir bedeli var. Yani men ya'mal mithqala zerratin hayran yara ve men ya'mal mithqala zerratin şerran yara. Zerre miktarı hayır yapan da karşılığını görecektir.
zerre miktarı şer, kötülük yapan da karşılığını görecektir. Hiçbir yaptığımız karşılıksız kalmayacaktır. Bugün belki bizi polis görmedi, efendim adliye takip etmedi, kameralara yakalanmadık şeklinde sevinebiliriz, neşelenebiliriz ama bu bugünün neşelenmesidir. Hiçbir hareketimiz, hiçbir davranışımız Allah'ın bilgisinden, meleklerin kaydından uzak kalmayacaktır. Yani bunun dışında hiçbir davranışımız olmayacaktır. Eğer isyan edersek bu isyanın bir bedelin olduğunu bileceğiz. Hani buyuruluyor ya, ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. Her birimiz yaptığımız hatanın bize bir dönüşünün olduğunu, bize bir bedelin olduğunu, bize bir karşılığının olduğunu, Allah korusun yanlışlarımızın bize azap olarak döneceğini aklımızdan çıkarmadan yaşayacak ve öyle bir bilinç geliştireceğiz. Yani Müslüman rastgele yaşayamaz, Müslüman ölçüsüz yaşayamaz. Bakışının ölçüsü, konuşmasının ölçüsü, yemesinin ölçüsü, tutmasının ölçüsü, efendim ne, yani aklınıza ne gelirse gelsin, Müslüman ölçülü insandır. Bütün davranışları Allah ve Resulünün çizmiş olduğu çerçevenin içerisinde, dairenin içerisinde kalarak yapılmalı ve yaşanmalıdır. Eğer bu sınırlar aşılırsa, o zaman Allah korusun insan başına gelebilecek akıbetten korkmalıdır. O korku da kendisine iyi kulluk olarak, takva olarak yansımalıdır. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ د۪ينِ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ O putperestlere de ki, diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, ben kendisine halis kılarak, yani tam bir bağlılıkla bağlanarak, içten bir bağlılıkla bağlanarak yalnız Allah'a ibadet ederim. Yalnız Allah'a ibadet ederim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğretiyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ben dini ona halis kılarak, dinimi ona halis kılarak kulluk

0: ediyorum. Fa'budu ma şi'tum. Fa'budu ma şi'tum min duni. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım, ibadet edin bakalım. Yani ben Allah'a ibadet etmekten vazgeçmem. Bir olan Allah'a, dini sadece ona halis kılarak, samimi bir bağlılıkla, içten bir bağlılıkla ibadet etmekten ben vazgeçmem. Şimdi siz onun dışında dilediğinize ibadet edin bakalım. Yani ibadet edin derken edebilirsiniz anlamında değil bu yani. Teşvik anlamında, tavsiye anlamında değil. Hani inatlaşıyorlar, Allah'a bir olan Allah'a ibadet etmeme konusunda diretiyorlar. Bunun üzerine söylenmiş bir sözdür bu. Yani siz hadi bakalım fa'budu ma şi'tum min duni. Onun dışında, Allah'ın dışında dilediğinize ibadet edin bakalım. Bakalım kul innel hasirinellezine hasiru enfusuhum ve ehlihim yevmel kıyamet. De ki tekrar onlara ey peygamber aleyhissalatü vesselam, de ki kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek, husrana uğratacak olanlardır. Asıl kaybedenler bunlar. Kim asıl kaybeden? Yani kendisi haktan, hakikatten, Allah'tan, kitaptan uzak kalmaya devam eden, o yetmezmiş gibi çoluk çocuğunu böyle yetiştiren, böyle terbiye eden, çoluk çocuğunun da efendim ulaşabildiği ehlinin de taraflarının da kime ulaşabiliyorsa onların da Allah'tan, kitaptan, peygamberden uzak kalmasına sebep olan, gayret eden kimse hem kendisini hem de ailesini, ehlini, ailesini büyük bir zarara uğratan kimsedir. Büyük bir zarara uğratan kimsedir. Ela zalike huvel husranul mubin. İşte bu açık bir husrandır. Açık zarar budur. Yani bugün siz ne kadar diretirseniz diretin, Allah'a ibadet etmeme konusunda ısrarla ne kadar inat ederseniz edin, netice itibariyle hem kendinizi mahvedeceksiniz hem de etki alanınızdaki insanları mahvedeceksiniz, perişan edeceksiniz. Çünkü önümüzde tehabün günü var. Yani insan ne kadar zavallı bir varlık bazen, değil mi? Siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Ya ne kadar geçici olduğunu görüyor. Yani süreli olduğunu biliyor. Her başlayan günün bittiğini biliyor. Her hayatın ölümle sona erdiğini görüyor etrafında. Yine ısrar, yine isyan, yine efendim nisyan, yine Allah'a karşı nankörlük etmeye böyle devam ederse insan, bu hakikaten büyük bir bedbahtlık, büyük bir nasipsizlik, büyük bir azgınlık, büyük bir haddi aşma. Niye bunu yapar? Yani kendisi yapmakla kalmaz, etraftaki insanları, evladını, işte çocuklarını, etrafını böyle yönlendirmek için gayret eder. Hiçbir delilin yok bunun doğru olduğuna dair. Dünyevi ölçülerle düşünmemek lazım kıymetli dinleyenlerim. Dünyada işte başarı elde ediyor, dünyada ünvan elde ediyor, dünyada şöhret elde ediyor, dünyada titir sahibi, rütbe sahibi, mertebe sahibi, makam sahibi oluyor. İşleri iyi gidiyor, bir el yağda, bir el balda. Böyle düşünmemek lazım. Akıllı insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadeleriyle, akıllı insan kendisini sürekli hesaba çekip öldükten sonrasını dikkate alarak yaşayan insandır. Öldükten sonra, ölümden sonrası için bir iddiası, bir planlaması, bir davası, bir beklentisi olmayan bütün hareketler, bütün sözler, bütün izimler, bütün ideolojiler batıldır ve anlamsızdır. Ölümden sonrası için bir iddiası, bir derdi, bir davası olmayan bütün söylemler anlamsız söylemlerdir. İnsan zübde-i alemsin sen diyor ya şair. Yani bu insan, kainat kendi emrine musahhar kılınmış insan sadece bu dünyayı her gün sona erdiğini, her gün hayatların bittiğini göre göre sadece bu dünyayı planlayarak iş yapabilir mi? Yani bütün hazırlığını bu dünyada tüketecek şekilde, bütün yiyip içtiğini, elde ettiğini bu dünyada kazanıp yiyip tüketip gidecek şekilde bir şey içerisinde, anlayış içerisinde olabilir mi? Bu ne büyük bir zarardır hakikaten. İşte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu diyor. Ela zalike huvel husranul mubin. açık husran, açık zarar, gerçek zarar böyle davranmaktır. Nasıl insan hesabını yapmaz? Nasıl insan geleceğine dair, ölüm ötesine dair bir beklenti içerisinde olmaz? Diyeceksiniz ki iman etmiyor adam, iman etmiyor ama hakikat değişmiyor ki kıymetli dinleyenlerim. Yani insanın iman etmemesi kendi başına gelecek olan akıbeti kendisinden savmıyor ki. Sadece ışığın karşısında gözlerini kapatıp kendisini kandırıyor. Karanlık deyip duruyor. Karanlık değil. Işıklar yanıyor. Her taraf aydınlık. Sen gözünü kapatmışsın. Sen gözünü kapatınca dünya kararmıyor. Sadece senin için karanlık başlıyor. Sadece kendi hayatını, kendi dünyanı karartıyorsun. Aydınlıkta insanlar işlerine bakmaya devam ediyorlar. Tıpkı böyle olduğu gibi insanın reddetmesi, inkar etmesi, aman canım filan demesi sadece kendisini kandırmaktan ibarettir. Kendi gözünü kapatmak gibidir. Hakikati ve akıbeti değiştirmez. Bunu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri büyük bir zarar olarak ifade buyuruyor 15. ayet-i kerimede. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden Zümer suresinin 16. ayetinden itibaren devam etmeye gayret edelim. O güne kadar Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Numan Akbaş. Hadid Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız, ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde, ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnfak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler,

İnsanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. Ayet. Takva ehli müminlerin özelliklerinin sıralandığı ayetin bir bölümünü teşkil eden bu kısımda Yüce Mevlamız, onların kendilerine lütfedilen nimetlerden olumlu ve olumsuz her türlü şart altında muhtaç insanlara infakta bulunduklarını dile getirmektedir. Şüphesiz her ferdin bir yönüyle diğer fertlere muhtaç olduğu görülür. Kimi insanın malına, kimi insanın bilgisine, kimi insanın aklına, toplumun diğer bireyleri muhtaçtır. Bu yönüyle toplum, bütün uzuvlarıyla bir bedene benzer. Uzuvlar nasıl bir bir fonksiyonunu tamamlıyorsa, toplum da zengini, fakiri, alimi ve cahiliyle birbirini tamamlamaktadır. İnfakın dinimizde ne derece önemli olduğunu birçok ayet ve hadis dile getirmektedir. Bu konuda birkaç ayet ve hadis nakledeceğiz. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Bakara Suresi 267. Ayet. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığında size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Bakara Suresi 272. Ayet. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Bakara Suresi 274. Ayet. Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe Suresi 39. Ayet. Herhangi biriniz ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de, sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın. Münafikun Suresi 10. Ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de muhtaç kimselere vermeyi önermiş ve kendisinden bu konuda müminleri teşvik edici mahiyette birçok hadis nakledilmiştir. Yarım hurma tasadduk etmek suretiyle de olsa cehennemden korunmaya çalışınız. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de, Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Kimsenin ağzını sıkma. Allah da senin rızkını daraltır. Hadislerini örnek olarak zikredebiliriz. Bu ve benzeri birçok hadisiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminleri sahip oldukları mallardan Allah yolunda harcamaya teşvik etmiştir. O sadece sözleriyle değil, aynı zamanda her hususta olduğu gibi bu konuda yaşam biçimiyle de müminlere örnek olmuştur. Öz olarak ifade etmek gerekirse, Allah'ın peygamberi hiçbir zaman mal biriktirme sevdasıyla yaşamamış, ömrünü bu yolda harcamamıştır. Onun evinde bazen açlığını giderecek derecede herhangi bir yiyeceğin dahi bulunmadığı, açlık sebebiyle zaman zaman uyuyamadığını görürüz. Hatta müminlerin annelerinin bu durumdan bazı kere şikayet ettikleri de nakledilmektedir. O dileseydi saraylarda yaşayabilirdi. İdaresinde bulunan kitle bunu seve seve yapmaya hazır ve muktedirdi. Ancak o, sadece bir insan olarak yaşamayı tercih etti. Hazreti Peygamberi, Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve daha nice tarihe örnekliğiyle damgasını vuran

geçirdiklerini söyleyemeyiz. Zira insanları ölümsüzleştiren eserleri ve işledikleri salih amelleridir. Çeşitli açmaz ve imkansızlıklar sebebiyle hayata küsmüş insanların problemlerini bir şekilde çözerek tekrar hayata döndürmek, herhalde en güzel eser ve amellerden biridir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, varlıkta ve darlıkta Allah için infakta bulunmak, örnek ahlaka sahip müminlerin özelliğidir. Yüce Mevla, her insana şöyle ya da böyle bir nimet vermiştir. İman, ilim, mal, akıl, sevgi, huzur, aklımıza gelen başlıca nimetlerdir. Takva ehli mümin, Allah'ın kendisine verdiği ilim nimetini, maddi ve manevi bütün olumsuzluklara rağmen toplumu aydınlatmada kullanır. Onun infakı, ilmini ona muhtaç insanların faydası doğrultusunda kullanması olacaktır. Müminin sevgisini, şefkatini, içinde bulunduğu huzursuzlukları, bunalımları bir tarafa bırakarak toplumda sevgi ve şefkat mahrumu insanlarla paylaşması da takva ölçütüdür. Bu bağlamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Güzel söz sadakadır" hadisi ne kadar da anlamlıdır. Sadaka bugünkü anlaşıldığı gibi sadece mali ya da parasal yardımı içermez. Nice yüklü paraların malın tamir edemeyeceği kırık kalpleri, dünyası kararmış insanları bir sevgi ve şefkat sözcüğü hayata döndürebilmektedir. Yüce Rabbimiz bizi bu konumdaki müminlerden eylesin. Amin.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Nisa suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 28. cüzdeyiz. ...28. cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf...

Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, yani Allah'ı yücelterek, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitapla başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konulardan ilki Hakk'ın korunmasıdır. İlk sureler olan Mücadele, Haşr, Mümtehine de Hakk'ın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde zihar yapan kocasından ayrılmaması, boşanmaması gerektiğine dair Hazreti Peygamber'le tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve Hakk'ın korunması mesajı verilir. Zihar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken, İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde ziharın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay, yani 60 gün peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahlı akşamla doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Haşr suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da, şeytanın ahirette kandırdıklarını, yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son 3 ayetle de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler O'na aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. ...28. cüzde gördüğümüz ikinci konuysa Hak'ta birleşmek konusu. Bu cüzdeki ikinci grup sureler Saf ve Cuma olup, söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara, düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma suresinde de Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Üçüncü konuya geldiğinizde Hak'tan ayrılmamak başlığını görüyoruz. 28. cüzdeki üçüncü grup surelerse Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim'dir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure, müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün, Yevmül Cem'in, aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün, yani Yevmü Tegabun olduğu açıklanır. Dünyada kim Allah'a iman edip güzel salih işler yaparsa, ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter ve onu cennete koyar. Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresinde ise boşanma adabı anlatılır. Allah gereksiz

yere boşanan, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez mesajı verilir. Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah Resulüne itaat emredilir ve peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hazreti Peygamber'in eşlerine dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir. Ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış iki saliha ve iki kafire, fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız, ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, 3 ana başlığı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda 29. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim sureleri yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء

ولا يسرق ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين

من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.

والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

فاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمرها

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: Mücadele Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallarıdır. Kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki, 4.'leri o olmasın. 5 kişi yoktur ki, 6.'ları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, ey Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde, kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız, diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki, yüreklerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle, ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı. Ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir, üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, "Hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur," demesi başka. "Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin." İçinizden

Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir, Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah, adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına harcadıklarını, mehirleri geri verin. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kâfirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği, inkârcıların kabirlerde yatanlardan, onların dirileceklerinden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmiş bir topluluğu dost edinmeyin. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez.

dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

0: Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında, dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Ama her gürültüyü de kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan, zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da, çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi. Şeklinizi güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah, kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de, onlar bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır, öyle değil. Rabbime yemin ederim ki, mutlaka diriltileceksiniz. Ardından yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o ışığa iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa, aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki, belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında, onları ya uygun biçimde tutun, yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah, dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah, her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlar ile adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız, bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadını emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah, ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. 7 göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine, "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe," dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim," demişti, "yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar." İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.
1: Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim surelerinin yer aldığı 28. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, Kur'an'a gönül veren, evet, Kur'an ziyafeti diyoruz ya bu derslerimize, gerçekten, bu ziyafetten hisse almaya çalışan aziz Kur'an sevdalıları, hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla hem selamlıyorum, hem sizleri tebrik ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, böyle bir çalışmada beraber olmanın gerçekten tebrike şayan olduğunu, hepimiz için büyük bir nimet olduğunu asla unutmamalıyız. Ne güzel imkanlar ki bulunduğumuz yerde sadece radyomuzun frekansını ayarlamak ya da düğmesine basmakla, televizyonumuzda radyo ayarlarına girerek, radyodan Diyanet Kur'an Radyo'yu bularak dinlemeye başlamakla, ya da telefonlarımızdan Diyanet Kur'an Radyo frekansıyla bu güzel derse iştirak etme, istifade etme nasibine sahibiz hep birlikte. Neden bu kadar detaylı ifade etmeye çalıştım? Belki biraz mukayese etme imkanı bulanlar şunu hatırlayacaklardır. Geçmişte ayeti kerimeleri bulunduğumuz memleket, yaşadığımız yerde, camimiz varsa köyümüzde, kentimizde, camimizin görevlisinde okuduklarını dinleme, açıklamalarını dinlemek suretiyle Kur'an'ın mealine muttali olma gibi çok dar, sınırlı bir bilgi akışı gerçekleşiyor. Biz de bundan istifade ediyorduk. Hocamız okursa dinleriz, anlatırsa öğreniriz, bilgilendirirse bilgi sahibi oluruz. Bunun dışında radyo, televizyon, internet, cep telefonu vesaire, CD, kaset, flaş bellek, hiçbir şeyin olmadığı bir dönem, ilmi elde etme nasibi ve şansı ile, bu şansı ben imkan anlamında kullandım. Evet, ilmi elde etme imkanları ile bugünkü imkana baktığımız zaman Allah'a ne kadar çok şükretsek yine az, çünkü oturduğumuz yerde İlmi çok rahat bulabiliyoruz. Bunun için çok şükretmeliyiz. Ama bunun yanında da nice ehli dünya, yani dünyaya gönül veren insanların meşgul olduğu alanlar var ki, onları bir tarafa itip de Kur'an'la meşgul olmak gerçekten tebrike şayan bir husus diye bunun için ben vurgulamaya çalıştım. Tekrar diyorum, ne mutlu bizlere, böyle bir güzel meşguliyetin içindeyiz. İşte önce ayeti okuduk bir önceki dersimizde, ayetleri okuduk. Şimdi bakalım Rabbimiz ne buyuruyor bize? Ona kulak veriyoruz. Yani bundan daha güzel bir ilim akışı, ilim sonuçu, bundan daha rahat ilim elde etme kolaylığı olabilir mi? Evet, kıymetli dostlar, Nazihat suresinin 15. ayetinden itibaren sonuna kadar Allah-u Teala ne buyuruyor okuduğumuz ayetlerde, neler geçti, nasıl mesajlar var, bunlara hep birlikte kulak verelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti: Firavun'a git, o hakikaten azdı. De ki, arınmayı ve senin Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Allah da ona ibretlik, dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. "Ne zaman gelip çatacak?" diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkında nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuştuğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet, kıymetli dostlar, ayetleri hep birlikte takip ettik. Önce Musa aleyhisselam ile Firavun arasındaki diyalog anlatıldı. Yani Allah'a itaattan uzak kalan, itaat etmekten kaçan, o kadar ki kendisini, bakınız ayetteki ifadeyle, "Ben sizin en yüce Rabbinizim," demek suretiyle o kadar sınırlar aştı, o kadar taşkınlık yaptı ki, Allah da tabii ki onu cezasız bırakmadı. Evet, bu ayetlerin okunuşuyla alakalı, mealinin sunumundaki ses kısıklığıyla alakalı da inşallah ayetleri tek tek ele aldığımızda bazı açıklamaları yapacağım, Allah nasip ederse. Ve sonrasında, bakınız, Allah-u Teala Musa'yı

0: ona göndermesine rağmen Firavun ilahlık iddiasında bulundu. Allah onu elbette ki cezalandırdı. Sonra da onun gibi düşünen, Firavun benzerliği gösteren, Firavunlaşma çabası içinde, Firavun tarzında yaşamaya özenenlere de ders ve ibret olsun diye de ibret alınmasından bahsetti Yüce Mevla. Yani kişi kendisini ne kadar yücelerde görürse görsün, ayeti kerimedeki ifadesiyle sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı diye de hem insanları yarattığını, o baş kaldıran, güçlü olduğunu, tabii insan ancak güler buna, hiçbir şey tanımadığını, hiçbir güç tanımadığını, haşa Allah'a dahi kafa tutacak, beyinleri yanmış insanlara, bakınız beyinleri yanmış insanlara, ders ve ibret için onları da yarattığını, bütün kainatı, yerleri gökleri yarattığını, dağları taşları yarattığını da ayette ifade ederek, ibret almasını, kendisine çeki düzen vermesini Allah-u Teala beyan ediyor. Sonra taşkınlık yapan, azan, dünya hayatını ahirete tercih edenlerin durağının cehennem, ama Allah'tan korkanların hesabını ahirette kolaylaştıracak, verebilecek halde Allah'ı incitmekten kaçınanların da varış yerlerinin cennet olduğunu Allah-u Teala haber veriyor. Son ayeti kerimede dikkatinizi çekmiştir. Vurgu yapılan şu, kıyamet gününü gördüklerinde o dünyada çok uzun bir zaman gibi kendilerine gelen farklı emeller, davranışlar, çalışma, efendim güç, kudret, varlık, makam mevki sahibi olup da dünyanın bitmeyeceği gibi bir yanlış kanaat ya da öyle bir hayalin ya da öyle bir dağılmışlığın içinde olanlar için Allah-u Teala buyuruyor ki, kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar, kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanırlar. İşte hepsinin özeti bu değerli dostlar. Hatta şunu ifade edeyim, bu sayfada çok şey bizlere önerildi, hatırlatıldı ama son olarak da şu aklımızda kalmalı. Dünya hayatı ne kadar bir süredir diye insan şöyle bir muhasebesini yaptığı zaman şunu görüyor ya da görmelidir. Bir günün ya akşam vakti ya da kuşluk vakti kadar bir süredir. Allah buyuruyor. Aşiyyeten ev duhaha. Evet, akşam vakti ya da kuşluk vakti kadardır. Evet kıymetli dostlar, böylece kısaca yaptığımız açıklamalarla da bugünkü dersimizi tamamladık. Bir sonraki Kur'an hocası dersinde yeniden buluşacağız ama bu meali, bu ayetlerin mealini ama meallerden, ama tefsirlerden bir kez ya da tekrar tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde buluşma, beraber olma dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını

0: bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ahmet Güler. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. Kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Cimrilik.

De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. İsra Suresi 100. Ayet.

Allah doğruyu görsün, hakla batılı birbirinden ayırsın diye gönderdiği yüce kitabında insana yaratılış özelliklerini açıklar. Çünkü insan ancak mahiyetini, varlığını, zaaflarını, eksik ve fazlalığını, kısaca kendini bilirse, dünyaya geldiği gibi selim bir akıl ve kalple hayatını sürdürebilir. O zayıf yaratılmıştır, acelecidir. Yalnız hayrı değil, şerri de ister. Üstelik isteme konusunda çok hırslı ve istediği şeylerin hemen olması için sabırsızdır. Kendisini yaratan, öldükten sonra da diriltmeye kadir olan Rabbine karşı nankörce davranacak potansiyele sahiptir. Tartışır. Haksız isteklerinde bile ısrarcıdır. Ne kadar bilgili olursa olsun, Allah'ın ilminin yanında o hep cahil kalır. Buna rağmen kendisine teklif edilen iman hakkında şartlar öne sürecek kadar sınırları zorlar. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin için bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. İsra Suresi 90-92. Ayetler. Mekke'de Kur'an vahyine ilk muhatap olanlardan bir kısmı işi yokuşa sürercesine böyle taleplerde bulundular. Hatta bu konuda öyle ileri gittiler ki, Hazreti Peygamber'in elçiliğine ancak altından bir evi olursa iman edeceklerini söylediler. Oysa Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilendi ve onlar hakkında siz eli sıkısınız buyurdu. İşte konuya girerken zikrettiğimiz İsra suresinin 100. ayetinde insanın bu olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve cimriliği katur kelimesiyle tanımlanmaktadır. Katur, çivi ile perçinlemektir. Elini çok sıkı tutanın harcamaktan çekindiği zamanki cimriliğini ifade etmektedir. Rabbin rahmet hazinelerinden maksatsa Allah'ın sahip olduğu mal mülktür. Allah bu mülk üzerinde tasarruf hakkını insana verse, fakirlik korkusuyla kendi ihtiyaçları dışında harcama yapmaktan çekinir, başkalarına verme konusunda cimrilik ederdi. Bununla birlikte ayet müşriklerin imanın şartı olarak ortaya koydukları maddi istekleri kınamakta, onların bu durumda bile mutmain olmayacaklarını insanın fıtratındaki cimrilik duygusu üzerinden hatırlatmaktadır. Bağlamı göz önünde bulundurarak okunduğunda ayetin, Hazreti Peygamber'den gücünün üstünde taleplerde bulunan müşriklere cevap verdiği görülmektedir. Elde edecekleri hiçbir maddi kaynak onların imanlarına vesile olamaz. Çünkü onlar Allah yolunda harcama yapmaktan fakirlik korkusuyla kaçınmakta, mülkünden kendilerine verdiği halde Allah'a şükretmek yerine putlara tapmaktadırlar. Rabbe iman konusunda bile cimridirler. Nitekim Allah Musa aleyhisselamın kavmine de ayet, işaret, delil göndermiş, ancak onlar bu delillerin onları götüreceği noktaya ulaşmamak için adeta ayak diremişlerdir. İnsan Allah'ın bütün varlık hazinelerine sahip olsa bu sefer de onları harcamakta cimrilik eder. Cimriliğin insanın fıtri özelliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda ayette inanan ve inkar eden herkes için bir hitap söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. İnsan psikolojisi ve davranışları arasında bağ kuran ayetten zenginlikle cömertliğin doğru orantılı olmadığı anlaşılmaktadır. Elindekiler çoğalınca vermeye başlar tezi insan için kabul edilemez. Çünkü insanın ihtiyaçları esastır. Ölünceye kadar devam eder. Muhtaç olduğu şeyi esirgeme ve verdiği şeyde karşılık bekleme üzerine kuruludur insan. Verince tükenme korkusu cimriliğini tetikler. Bu durumun temel nedeni Rabbine olan tevekkülünün azlığıdır. Oysa rızkın sahibi Allah'tır. Dilediğine dilediği kadar verir, dilediğinden çekip alır. Atalarımız bu sırrı, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter sözüyle açıklamışlardır. İnsan için yokluk da varlık da bir imtihandır. Yoklukta sabrı, varlıkta ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesi beklenen insan, kendisine verilenlerin gerçek sahibini unutup varlığın sebebi ve sahibi olarak kendisini görmeye başlar. Hatta Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, direse Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz diyerek yanlış mantık yürütür.

0: iyiliğe ulaşmanın sırrı vermektir. Hem de neyi seviyorsa ondan veren iyilik yapmış sayılacaktır. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet. İslam, insana istikameti, işlerinde doğruluğu tavsiye eder. Her davranışın orta yolunu tutmak, dengeyi sağlamak zor ama gereklidir. Ayetler, cimrilik ve israf arası harcamanın yoluna işaret eder. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Allah, elini boynuna bağlama, onu tamamen de açma demek suretiyle insanın cimriliğini, malını kendini zora sokacak şekilde dağıtmasıyla aynı düzlemde değerlendirmektedir. Bu durumda insana düşen Rabbinin emrine tabi olup kendisine verilen zaafların imtihan olduğu bilinciyle usulüne uygun hareket etmektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Cihat budur. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: Sadakallahu l'azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir. Büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Yirmi yedinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Zariyat Suresi 31 ila 60. ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid surelerinin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Dedi. Biz, dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sayfeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize and olsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz, derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir, zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz, diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur, diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da, onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar, derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola girmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail, öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği, iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı? Erkek çocuklar size de, kızlar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünyada. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni. Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahme atıldığı zaman nutfeden embriyo, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin?
4: Bu Kur'an'da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.
3: Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Haydi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmuru açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
4: Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
3: Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyuyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım, ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitapta bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar, biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vaadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar.
4: Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün

tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz, haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de, kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini

0: İkisini inkar edebilirsiniz. Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir.
1: Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir, ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir, ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde, önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı, kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler. Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz

ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür. Her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. Onun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, o da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz?

pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki
İnsanlar

0: hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin, aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Zariyat Suresi 31 ila 60. ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid surelerinin yer aldığı 27. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler. Thank you.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tegabün Suresi 16. ayette şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dini, insanın yalnızca kendi hayatını düşünmesi, çıkarlarının peşinde koşarak vurdum duymaz davranmasını kesinlikle uygun görmemiştir. Canlı ve cansız diğer varlıkların farkında olmaması gibi bencil tutumları asla kabul etmemiştir. İslam dininde bencil eğilimler yanlış ve kötü kabul edilmiş, bunların yerine alçak gönüllülük, sevgi, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemlerin geliştirilmesi istemiştir. Bencillik, İmanla bağdaşmayan bir huydur. Kişinin kendisini ve çıkarlarını başkalarınınkinden üstün tutması halidir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Nefisler kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır." buyurarak bencilliğin insanın yaratılışından kaynaklandığını belirtmiştir. Bencil insan sadece kendi nefsini düşünür ve kendi mutluluğunu önemser. Diğerlerinin huzurunu ve mutluluğunu umursamaz. Hayatın merkezine kendisini koyan bencil kişi, etrafındaki her şeyi ve herkesi kendi yararına kullanma çabası içine girerek çıkarcı bir tutum sergiler. Bencil insan paylaşmaya açık değildir. Elindekilerle yetinmez, hep daha fazlasını isteyerek hırsına yenik düşer, açgözlü biri oluverir. Bencil kimseler, sahip olduklarını bir başkasıyla paylaşmak istemez, cimrileşir. Kendisinden daha mutlu, daha zengin, daha başarılı, daha sağlıklı birilerinin varlığına tahammül edemez hale gelir. Onlara sahip oldukları bu özellikleri nedeniyle kin gütmeye başlar. Kin ve nefretin hakim olduğu bir kalpte ise güzel duygular, ahlaki erdemler gelişmeye fırsat bulamaz. Bencillik hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük zararlara yol açabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Bencilce davranışlar, insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğine engel olur. Rekabet ve düşmanlık duygularını körükler. Böylece huzuru ve birliği günden güne bozulan toplum bölünmeye hazır hale gelir. Mümin, bencillik yerine başkalarını da düşünmeyi, İsraf ve cimrilik yerine yardım ve cömertliği benimser. Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenir. Kardeşinin ihtiyacını görmeyi kendi ihtiyacından daha önemli sayar. İslam kardeşliğini ayakta tutmak için elinden geleni yapar.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresi 109. ayetin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Önceki programımızın sonunda haset kelimesi üzerinde durmuştuk. Ayetin ikinci kısmındaki anahtar kavramsa af. Af, kasıtlı veya kasıtsız olarak kötülük ve haksızlık eden, suç veya günah işleyen birini bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamına gelen bir ahlak terimi olup, İslam'ın müminlerde bulunmasını istediği önemli erdemlerden birini ifade eder. Terim ayrıca fıkıh ve kelam bilimlerinde de kullanılır. Hoşgörün şeklinde tercüme edilen fiilin mastarı saf olup, bu, bir kimsenin kendisine kötülük edene aldırmaması, ondan yüz çevirmemesi, onu hoş görüp bağışlaması anlamına gelir. Ayet ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda da sık sık af kelimesiyle birlikte kullanılır. Cahiliye toplumunda kötülüğü kötülükle karşılamak genel bir anlayış ve uygulamaydı. Bunun aksine davranış, çoğunlukla zayıflık ve acizlik işareti sayıldığından, insanlar affetmekten ziyade cezalandırma yolunu seçerlerdi. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın affediciliği çeşitli vesilelerle dile getirilerek affın ilahi bir sıfat ve yüksek bir meziyet olduğu ortaya konmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre bir kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır ve bu adaletin gereğidir. Hiçbir suçlu daha fazlasıyla cezalandırılamaz çünkü bu zulümdür. Buna karşılık haksızlığa uğrayan affederse onu ödüllendirmek Allah'a aittir. Bu sebeple Müslümanlar bu erdemi benimseyip uygulamaya çağrılırken, onlar bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz buyurulmuştur. Hazreti Peygamber'in affediciliğine dair de pek çok hadis bulunmaktadır. Ayrıca bütün ahlak kitaplarında dini, ahlaki ve sosyal hayat bakımından affın önemi üzerinde durulmuş, birey ve topluma sağlayacağı yararlar gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de affın teşekkür ve minnet duygularını harekete geçireceğine işaret edilmiş, Hazreti Peygamber de Allah kötülüğü affeden kişiyi mutlaka aziz kılar buyurmuştur. Arapçada aziz kelimesinin hem şerefli hem de güçlü anlamına geldiği göz önüne alınırsa, bu hadiste affın faydasının oldukça geniş tutulduğu görülür. Ragıp el-İsfahani, affın sağladığı mutluluğa cezalandırmayla ulaşılamayacağını, bu erdemin insana toplum içinde itibar kazandıracağını belirterek, özellikle cezalandırma gücü ve imkanı bulunanların buna rağmen affı tercih etmelerini saygıdeğer bir davranış olarak nitelemektedir. Bu bakımdan affın tebliğ ve eğitim metodu olarak da önemi büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de affın ıslah edici yönüne de işaret edilmiş, Resul-i Ekrem'in tebliğindeki başarısı, onun davranışlarındaki inceliğe, yumuşak kalpli olmasına bağlanmış ve kendisine bağışlayıcı olması öğütlenmiştir. Bu sebeple İslam eğitimcileri af ve hoşgörüyü eğitimin vazgeçilmez ilkeleri arasında göstermişler ve eğitim metotlarını bu ilkeler ışığında geliştirmişlerdir. Bazı tefsirlerde konumuz olan ayetin, Müslümanlar hakkında kötü duygular besleyenlere karşı bağışlayıcı ve hoşgörülü olmayı emreden kısmının, daha sonra gelen ve ehli kitapla savaşmayı emreden Tevbe suresinin 29. ayetiyle neshedildiği, yani hükmünün değiştirildiği ileri sürülmüşse de her iki ayetin hükmünün de geçerli olduğunu düşünmek daha isabetlidir. Buna göre bağışlama ve hoşgörü genel bir ilkedir. Fakat bu şartlar mecbur bıraktığında savaşmaya da engel değildir. Esasen Muhammed Abduh'un ifade ettiği gibi, ancak aksini de yapabilecek kadar güçlü olanlardan af ve hoşgörü istenir. İlgili bütün kaynaklarda hilim erdemi de bu şekilde açıklanır. Şu halde burada Müslümanların düşmanları karşısında güçlü bir toplum konumuna yükselmeleri de istenmiş olmaktadır. Ayrıca ayette Hazreti Peygamber'in Medine Yahudileriyle yapmış olduğu ve onların canlarını, mallarını, dini özgürlüklerini teminat altına alan anlaşmaya sadakat gösterilmesine de bir işaret sezilmektedir. Nitekim daha sonra Yahudiler bu anlaşmayı ihlal edip Müslümanlara karşı düşmanca davranışlara giriştiklerinde kendileriyle savaşılmıştır. İşte ayetin son kısmındaki Allah'ın hükmünü gerçekleştirmesinden maksat da bu savaşlar sonucunda Yahudi probleminin tabii akışı içinde çözüme kavuşturulmasıdır.
ve böylece Kur'an'ın daha önce verdiği bir haberde gerçekleşmiştir. Bakara Suresi 110. ayetin tefsiri. Bir önceki ayette verilen mesajdan sonra burada Müslümanlara kendilerine düşmanlık duyguları besleyenlerle verimsiz ve anlamsız bir mücadeleye girişerek gerilimi daha da artırması kaçınılmaz olan bir ortam oluşturmak yerine Müslüman olmanın gerekleri olan namazlarını kılıp zekatlarını vermeleri ve genel olarak Allah nezdinde mükafatını görecekleri, yararlı sonuçlar alacakları hayırlı işler yapmaları emredilmekte, her şeyi gören ve bilen Allah'ın yaptıkları bu güzel işleri de göreceğine ve hak ettikleri karşılığı vereceğine işaret buyurulmaktadır. Bakara Suresi 111. ayetin tefsiri. Yahudiler sadece Yahudilerin, Hristiyanlar da sadece Hristiyanların cennete gireceklerini ileri sürdüler. Fakat Kur'an, eğer sözünüzde doğru iseniz kesin kanıtınızı getirin şeklindeki çağrısıyla bu iddiaların delilsiz ve temelsiz olduğuna işaret etmekte. Kesin kanıt diye tercüme edilen burhan kelimesi, bilimsel ve felsefi bir terim olarak, doğruluğunda asla kuşku bulunmayan ve kesin bilgi sağlayan delil anlamında kullanılmaktadır. Bu açıdan bazı alimler Kur'an'ın bir adının da burhan olduğunu belirtirler. Bazı hadislerde de burhan, kesin bilgi ve kanıt manasında kullanılmıştır. İslam dünyasında burhanın felsefe, kelam ve fıkıh usulünde bir kanıtlama yöntemi ve kıyas türü olarak kullanılması, Grek felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesiyle başlamış ve bu yöntem, beş sanat denilen kanıtlama yöntemlerinin en güçlüsü sayılmıştır. Konumuz olan ayette burhanın, bütün şüpheleri ortadan kaldıracak açıklıkta ve itirazlara yer bırakmayacak kesinlikle bir delil olduğuna işaret edilmiş, dolayısıyla bir iddianın kabulü veya reddi, koruntulara değil, bu şekildeki bir kanıtlamaya bağlanmıştır. Buna göre Yahudilerle Hristiyanların, kendi dinlerinden olmayanların cennete giremeyecekleri yolundaki iddiaları böyle bir kanıttan yoksun olup sadece onların bir kuruntusudur. Çünkü onlar akıllarıyla değil, duygularıyla hareket ediyorlar, Müslümanları kıskanıyor, onların küfre dönerek ilahi lütuflardan mahrum kalmalarını arzuluyorlardı. İşte onların cennete sadece kendilerinin gireceklerini ileri sürmeleri de bir hakikat olmayıp kıskançlık duygularının ürünü olan bir temennidir. Kur'an ise boş temennilerle değil, gerçeklere önem verdiği için kanıtlarınızı getirin buyuruyor. Çünkü Kur'an kendi tabiriyle burhana veya basirete önem verir. Aslında bir iddianın doğruluğunu burhanla kanıtlamak şeklindeki ilke, görüldüğü gibi Kur'an'ın da vazgeçilmez saydığı evrensel bir ilke olup, bu ayette dolaylı olarak Müslümanların da dini, fikri ve bilimsel görüşlerini savunurken, duygusal hükümlerden, taklitten sıyrılmaları, görüşlerini ve inançlarını gerçekliği kuşkulu delillere değil, kesin kanıtlar üzerine temellendirmeleri, dindarlıklarını bu düzeye yükseltmeleri gerektiğine işaret edilmekte olup, bu, Kur'an'ın her vesileyle üzerinde durduğu bir öğreti ve mesajdır. 112. ayetin tefsiri. Yahudilerin veya Hristiyanların, sadece kendi dinlerine mensup olanların cennete girecekleri yolundaki iddiaları, bir delilden yoksun olup kuruntudan ibarettir. Gerçekte ise kim ihsan sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, işte o ecrini Allah'tan alacaktır. Dolayısıyla cennete girecek olanlar da bunlardır. Arapçada vec, yüz kelimesi, bir şeyin veya bir kimsenin kendisi, zatı, benliği anlamında kullanılmakta olup, Kur'an'da da sık sık bu anlamda hem Allah hem de insan için geçmektedir. Ayetteki muhsin kelimesinin mastarı olan ihsansa, bir işi samimiyetle, iyi niyet ve ihsanla yapmak anlamına gelir. Ayrıca başkalarına haklarını veya haklarından daha fazlasını verme anlamında da kullanılmaktadır. Hazreti Peygamber, Cebrail ile aralarındaki bir konuşmayı içeren, bu sebeple Cibril hadisi diye bilinen bir hadisinde bu kavramı, ihsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir şeklinde açıklanmıştır. Bu açıklamada ihsan kavramı
ibadeti en iyi şekilde yapma anlamında özel bir terim olarak kullanılmıştır. Ancak ihsan daha genel olarak iyi niyet ve ihlasla bütün işlerin en hayırlısını ve en güzelini en iyi şekilde yapma anlamında bir ahlak terimi olarak kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde iyi işler yapanlar sık sık muhsin ve muhsinler şeklinde anılarak övülmektedir. Ahlak bilginleri Allah sizlere

0: ve adalet ve ihsanı emreder mealindeki ayeti de dikkate alarak, adaleti başkalarının haklarını ihlal etmemeyi gerektiren, ihsanı da buna ek olarak başkalarının yararı için kendi haklarından fedakarlık etmeyi, onlara iyilik etmeyi sağlayan bir erdem olarak açıklamışlardır. Konumuz olan ayetteki muhsin kelimesinin, az önce zikrettiğimiz hadiste işaret edilen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme, ibadeti en iyi ve en güzel şekilde yapma manasına uygun bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak cennete girebilmek için inançların ve düşüncelerin kesin kanıtlara dayandırılması, ayrıca insanın Allah'a iman edip yüzünü ona çevirmesi, bütün benliği ve varlığıyla tam bir içtenlikle ona teslim olması, hem bedeni hem de kalbiyle ona kulluk etmesi, ayrıca samimi bir dindar olarak Allah'ın hükümlerine teslim olması gerekir. Bu teslimiyeti sağlayan dine İslam, bu şekilde teslim olan kişiye de Müslim, Müslüman denir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Sedat Aydınlı, Yasin Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin.

set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil, siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini, keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki
rahmet göresiniz.

seslendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki, kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki, bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine, kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda

0: Yasin Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Ayette Hazreti Peygamber'in ve müminlerin Allah'ın emirlerini yerine getirirken kafir ve münafıklar tarafından bir takım sıkıntılara uğratılabileceklerine işaret edilmektedir. Müminlere bu tür durumlarda onların taleplerine uymamaları, karşılaşabilecekleri muhtemel sıkıntılara da katlanmaları ve dayanmaları emredilmektedir. Zira dayanılıp güvenilmeye Allah'tan ziyade layık olan hiçbir varlık yoktur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, müminler din uğrunda çektikleri tüm eziyetlere rağmen rahat ve mutlu olmalıdırlar. Çünkü bu dünyada Allah'ın rahmeti olan bir peygamberi tanıyıp onun ümmeti olma lütfuna ermişlerdir. Ahirette ise akla hayale gelmez pek çok nimete nail olacaklardır.

Haşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.

Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim surelerinin meali yer almaktadır.
3: Mücadele Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azaldığı